radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

Nokta.com. Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: Sigorta yanında.
1: Su hayattır. Sağlıklı bir hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444 3376 ve 0392 225 2988.
2: Anne adayları ve anneler, sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak, Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi, Karakum, Girne ve Gençlik Yolu, Maosa'da.

0: Parket Parke 26 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Lamine, laminat ve masif parke çeşitlerimizde ihtiyacınız olan her çeşit parkenin adresiyiz. Parke bakım ve sis recilasıyla da yanınızdayız. Dış mekan ve havuz kenarı için ahşap ve kompozit dek seçeneklerimizle hizmetinizdeyiz. Binlerce projeye hayat vermekten gururluyuz. Hemen arayın 227 77 55. Parket Parke, Osmanpaşa Caddesi, Köşklü Çiftlik, Lefkoşa. Parket Parke, bilinçli tercih.
1: Öğretmenlik hayalinizi şansa bırakmayın. Öğretmenlik alan sınavları ve eğitim bilimlerinde hedefinize doğru hazırlıkla ulaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nde alanında uzman eğitmenler, sınava yönelik güçlü içerikler, düzenli takip ve başarı odaklı eğitim sistemiyle sınav yolculuğunuzda yanınızdayız. Rakipleriniz çalışıyor. Peki siz, doğru bir biçimde mi hazırlanıyorsunuz? Yeni dönem kayıtları devam ediyor. Siz de hedefinize bir adım daha yaklaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarıya giden yol doğru hazırlıkla başlar. Bilgi ve kayıt için 0533 824 20 19. Master Plus. Hedefiniz öğretmenlikse adresiniz belli.
2: Akdeniz'in eşsiz tatları ve masmavi denizin büyüsü. Alta Marea Restaurant and Lounge. İster uzun bir öğle yemeğinin keyfini çıkarın, ister gün batımında içeceğinizi yudumlayın. Ya da keyifli bir akşam yemeği için bize katılın. İtalyan şef Emiliano Lugo'nun hazırladığı unutulmaz bir gastronomi deneyimine bekleriz. Detaylar için Instagram, Alta Marea Cairinha. Alta Marea, deniz kenarında, evinizin sıcaklığında.
3: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim, sizin radyonuz.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

Anıtlar. En acıtmayan epilatörler. En sinek kaydı tıraş makineleri. En şahane kahvaltı setleri. 30 yılı aşkın bir süre olduğu gibi yine Toros'ta. Toros, güçlü markaların buluştuğu yer. Detaylı bilgi için www.toroscenter.com adresine ulaşabilirsiniz.

0: Hayalinizdeki ev artık çok yakın. Noyanlardan dev kampanya. 156 aya kadar vade, 500 pound'dan başlayan taksitlerle Olea Residence daireleri sizleri bekliyor. İster peşinatlı, ister peşinatsız ödeme planınızı birlikte yapıyoruz. Hemen taşınabileceğiniz modern daireler ve sürpriz hediyeler sadece Noyanlar'da. Detaylar için noyanlar.com. Ev sahibi olmanın tam zamanı.
1: Çeyrek asır. Hala çıtır. Lefkoşa. Mausa. Esentepe. Her şubemizde aynı lezzet, aynı özen. Şimdi uygulamayı indir, siparişin kapına gelsin. Keyif için Kaliforniya'dan.

şaka değil, gerçek. Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

Lefkoşa'nın en gözde lokasyonunda, kalbinizin attığı yerde. En kaliteli kahve çekirdekleriyle hazırlanan özel kahveler sizi bekliyor. Mana, yenilenen menüsü ve benzersiz aurasıyla karşınızda. Taze, zengin ve unutulmaz tatlar. Sadece bir kahve değil, bir deneyim. Adres: Lefkoşa Yenikent Oma Sitesi. Mana, gel keyfini çıkar.

0: Doğanın sınırlarına meydan okuyan bir inovasyon. Başkalarının yetersiz kaldığı yerlerde performans göstermek için tasarlandı. 68 santigrat derece sıcaklıkta bile benzersiz bir hızla stabil soğutma sağlar. Gerçek T3 kompresörü ve dünyanın ilk G-Boost teknolojisiyle güçlendirilmiştir. Güç ve zarafet bir arada. Bu sadece bir klima değil. Bu lüks yaşamın geleceği. Gerçek güç. Gerçek konfor. Gerçek T3. Gri. Aşırı koşullar için üretildi.
1: Doğa dostu Solar by Paralik. 69 yıllık Kemal Paralik güvencesiyle Solar Enerji Sistemleri kurulumunda Kuzey Kıbrıs'ın en fazla tercih edilen markası olmaktan gurur duyuyoruz. Binlerce bireysel, yüzlerce kurumsal müşterimizle Solar Enerji Sistem kurulumları sayesinde daha çevreci bir ada yaratmaya kararlıyız. Tüm evrak ve izin süreçleri sizler için tarafımızca yapılmaktadır. %100 anahtar teslim projelerimiz için ücretsiz keşif ve projelendirme yapılmaktadır. Solar by Paralik size ve çevreye kazandırmaya devam edecektir.
2: Dağlı sigorta yanımda.
3: Günaydın.
4: Günaydın.
3: Ne yaparsınız?
5: İyiyim sen?
3: İyiyim. Ne yapıyorum?
4: Çilek toplamaya gidelim.
3: Süper plan. Tamam mı evraklar falan?
5: Bir kontrol edebilirim daha emin değilim o konuda.
4: Ve bunun sigortası bitti. Ne yapacağız be şimdi?
5: Bir dakika da halledeceğiz. Ben Dağlı Sigorta alayım.
2: Dağlı Sigorta yanımda.
6: Zorunlu trafik sigortanızı Dağlı Sigorta web adresinden veya Dağlı Sigorta mobil uygulamasından bulunduğunuz yerden zahmetsizce alabilirsiniz. Üstelik hepsi dakikalar içinde. Çünkü Dağlı Sigorta her zaman yanında.
5: Yes, her şey hazır.
4: Bu kadar hızlı?
5: Ya, gidelim.
4: Hadi gidelim.
7: Bu sabah dünden daha güzel. Bu sabahın güneşi başka, kokusu başka, tadı başka. Taptaze kahve çekirdeklerini özenle seçip güzelce kavurduk. Tam damak tadınıza uygun olsun diye tüm emeğimizin lezzetini bir fincanda topladık. Bugünü biraz daha güzel kılan güneşin doğuşu mu, tadı mı, kokusu mu bilinmez ama adının Girne John kahvesi olduğu kesin.

0: en yüksek kaliteli ve en uygun fiyatlı gözlükleri sizlere sunuyor.
1: Yıl boyunca birçok markada %50 indirim, yeni model gözlüklerde mükemmel fiyatlar ve ödeme koşullarıyla sizleri de Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 mağazalarına bekliyoruz.

sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Günaydın güzel ülkemin güzel insanları, günaydın Kıbrıslılar, günaydın Sin TV izleyenleri, günaydın Sin FM dinleyenleri. Bugün 12 Ekim Pazartesi, herkese çok güzel, çok mutlu, huzurlu bir gün ve yeni bir hafta diliyoruz tabii ki. Yeni haftamızda bugün konuğumuz olmayacak sevgili Ulus Kara Osmanoğlu. Yağmur Selenge, Serkan Hoca, Rahme Beyoğlu, Kezban Şertürk, Nilgün Güney, Mehmet Ulu Çaylı, Long Beach, Deniz Öneş, Derviş Vasfiyeroğlu, Meryem Sevalakayoğlu, Berin Yüce Türk, Mehmet Süleyman Ekingen ağabeyimiz, Aspavanti Kayar Saboğlu, Mehmet Geceli, Aygün Hüsnü, Sayer Aker, Kemal Kırıktaş, Mustafa Taşpınar, günaydın Mustafa Taşpınar, Mehmet Kasap, Bülent Karakaşlı, Cemal Göçmen Gezdi geldi, İzzet Manlaş, Metin Emir Ali Bengisu, Metin Anibal, Nurullah Erden, Aslan Ali Sevhan, Hayati Benli, Bülent Kofalı, Erdinç Ökten, Yıldırım Terun, Buket Yırtıcı, günaydın, günaydın herkese, günaydınlar. Efendim, hafta sonu... Özellikle dört siyasi partinin kitlesel etkinlikleri söz konusuydu. Demokrat Parti Karpaz'da bir otelde gençlerle bir araya geldi. Susu Oğuzkan günaydın, Darbaz Derviş günaydın. Bir Lefkoşa'daki bir otelde dün Yeniden Doğuş Partililer bir araya geldi. Bir başka otelde Ulusal Birlik Partisi 51. yılını kutladı. Arif İlker Miralay günaydın. Ve Cumhuriyetçi Türk Partisi hem aday adaylarını hem de adaylarını en erken açıklayan tek parti oldu. Bu çok ciddi bir disiplin göstergesidir aslında. Çünkü birçok parti bu konuda zorlanıyor. Aday sayısı açısından Ulusal Birlik Partisi'nde bir zorlanma olmadığını biliyoruz. Ama Ulusal Birlik Partisi'nde de başka partilerde de %30 cinsiyet kotası sıkıntısı var. Fatoş Kerimoğulları, Gencel Barbaros, günaydın. Biz böyle çok fazla Fatma Yeniçeri Barbaros, günaydın. Güner abim, Güner'in yeri, Sönmez Atakan, günaydın kardeş. Günaydın Güner'in yerine, Güner abime günaydın. Arif İlker Miralay'a da günaydın. Yani öyle her duyduğumuzu, her şeyi mutlaka söyleyemeyiz, söylemeyiz, yazmayız, dedikodu yapmayız gibi bir durum var ama Ulusal Birlik Partisi'nin Girne'de bir erkek bir kadın kontenjan adayının isimleri zikredilmeye başlandı. Diğer bölgelerde henüz yok. Tabii ki biraz da tabii bu kontenjan adayları veya aday adaylarının Türkiye ile de istişare edilmesi gerekiyor. En azından Sayın Büyükelçinin olurunu mutlaka alırlar. Şerife Turgay Derya, Serdal Uzcan Filya, Mustafa Denizer Guten Morgen, Şebnem Sükan Müdürüm günaydınlar, sevgiler, saygılar bütün arkadaşlarımıza. Evet, Evrim Hınçal kardeşim günaydınlar. Selamlar ediyoruz. Tabii ki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde adaylar belirlendi. Bazı bölgelerde çok ciddi seçimler oldu. Yani çekişmeli seçimler oldu. Ama sonuçta bazıları tabii ki adayların elenmek zorundaydı, elenecekti. Hepsini kutluyoruz. Yarışa girmek de çok değerliydi ve çok önemliydi. 19 tane kadın aday var şu anda. 18-19 garantiydi. Ve kadınların İskele'de, Güzelyurt'ta birinci sıraya oturmuş olması tabii ki önemli. Bunlar seçimle birinci olan kişiler. Aynı şekilde Gazi Maosa'da bir aday, kadın adayın İlk üçe girmiş olması da bence önemli. Çünkü daha çok erkeklerin daha yüksek oy aldıkları bir dönemden geçiyorduk. Dolayısıyla kadın etkinliğinin ve kadın etkisinin öne çıktığı bir Cumhuriyetçi Türk Partisi gördük. Yani kadın kotası değil, cinsiyet kotası, eğer yanlış bilmiyorsam sadece
iki veya üç bölgede işe yaradı. Onu söylemek lazım. Ama sonuçta gerçekten son derece temiz, son derece kaliteli, genç, bol kadınlı bir aday listesi hazırlandı. Aday listesi ortaya çıktı. 2000 kadar Cumhuriyetçi Türk Partili üye oy kullandı. Lefkoşa'da bir numarada Genel Başkan Sıla Usar İncirli. Ondan sonra 3 numarada Emine Dizdarlı ve 5 numarada Güven Bengihan kontenjan adaylarıydı. 1 numara tabii ki genel başkandı. Bunun yanında Sami Özuslu 2 numara, Devrim Barçın 4 numara, Ürün Solyalı 6 numara ve sırasıyla 7 numara Doğuş Derya, 8 numara Filiz Besim, 9 numara Feriha Tel ki bu kadınlarda 3 tane erkek adaydan sonra sıralandılar, oy sıralaması aldılar. Yani Sami Özuslu, Devrim Barçın ve Ürün Solyalı'dan sonra Doğuş Derya, Filiz Besim ve Feriha Tel en yüksek oyu alan kişiler oldu. Cinsiyet kotasıyla alakalı bir durum yok. Ondan sonra then dedim İngilizce, İsmail Barbaros Gençlik Örgütü'nün başkanı, MYK üyesi 3, 6, 9, 10. sırada. 11, Birikim Özgür eski Maliye Bakanımız, eski Genel Başkan Özker Özgür'ün oğlu. Mustafa Gürkan bir başka genç arkadaşımız. Koral Aşam, Hamit Sakallı yine çok genç. Dilan Aşan kadın aday ve çok genç aday. Ve Derviş Bladanlı 16 aday. Koral ismi çok önemli çünkü Lefkoşa'da bir koral var, Koral Aşam. Bir de Gazimağusa'da Koral Özkuraltay hocamız var. O da biri erkek biri kadın aynı isimde. Gazimağusa'da sırasıyla 1 numara Asım Akansoy, 2 numara Erkut Şahali, 3 numara Şifa Çolakoğlu, 4 numara kontenjan adayı Ayşegül Baybars, 5 numara Teberüken Uluçay, 6 numara yine kontenjan adayı Metin Kulaksız, 7 numara Mine Karaca, 8 numara kontenjan adayı Eralp Şerifoğlu hocamız, 9 numara Hasan Öztaş, 10 numara Ersun Aytaç, 11 numara Koral Özkuraltay ve 12 numara Kaan Güder. Girne'de de Genel Sekreter Mehmet Kalekişi birinci sıradan kontenjan, 3. sırada Tunç Adanır ve 4. sırada Jale Refik Rogers'da kontenjan adayları. Yani ilk 5'te 3 kontenjan var. 2. sıradaki Ongun Talat, 5. sıradaki Fikri Toros ve Fikri Toros'un ardından Fazilet Özdenefe sıralanıyor. Sıra böyle yani. Fazilet Özdenefe'den sonra da 2 tane kadın aday var. Deniz Kim ve Ayşe Kaya. Kontenjan mesela cinsiyet kontenjanı en fazla 4 olabilirdi. 5 kadın aday var Girne'de. Çok güzel bir görüntü. Evet, Ayşe Kaya'dan sonra Ziya Tüzel hocamız, Alpay Çelebi, Mehmet Nasiboğlu ve Özlem Karadeniz. 12 aday böyle. İskele'de de birinci sırada kadın aday var Fide Kürşat. İkinci sırada Hamit Caner. Üçüncü sırada Biray Hamzaoğulları. Dördüncü sırada sevgili Supi Coşkun kardeşim. Beşinci sırada Bilent Sayılı Bozkırlı. Güzel Yurt'ta da kadın aday birinci sırada Aslı Murat avukatımız. Armağan Can'dan Hasan Sarp'ten hocamız. Ve Lefke'de Salahi Şahiner'le birlikte Münever Ebedi Çakmak iki aday olarak yer aldılar. Gerçekten inanılmaz güzel bir kadroyla Cumhuriyetçi Türk Partisi seçime giriyor. Son derece güvenli bir şekilde seçime giriyor. Son derece hazır bir şekilde seçime giriyor. Derviş Manastırlığı Darbaz Derviş günaydın. Münever Çakmak, bu bizim Münever Ebedi Çakmak değil, başka Münever Çakmak. Münise İlhan Erhalaç, İbrahim Öselman, bu benim yengem Münever Çakmak. Mustafa Okumuş, Betül Karayel, Hasan Başkal, Deniz Aras Ustam, Oruç Kaya, İzzet Vuruşan, Haldun Deniz Sever, Vedat Dönmez, Mehmet Şenler, günaydın Erkan Erçık, Atözün Hamzaoğulları, Londra'dan Cale Luricina, Hatice Momin, Melek Tayyareci, Hasan Göktaş, Filya, Kaşef Arker Feyzoğlu,
Mehmet Öner Ekinci ağabeyimiz, Ramazan Öcal, Mehmet Ali Özdemir Tatlısu, Serap Halil Ocak, Hakan Soykan, Bayar Piskopulu Başkanım, Evrim Hınçal kardeşim demiştik zaten. Selam vermiştik ona. Bakalım Hasan Cemal Kerman, Hırsofu'dan Cengiz Benekli Kartal, Lefke Meftune Hocalı Aplan, Münise İlhan Erhalaç Sanada, İbrahim Öselmanoğlu bir kez daha günaydın Derviş Manastırlı. Evet, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin dışında kalan adaylar henüz Özgür Göksel kontenjandan günaydın diyor bize. Herhangi bir parti herhangi bir açıklama yapmadı. Sadece Demokrat Parti olası 4 milletvekil adayının adını açıkladı. Serter Berbeoğlu, Orhan Olkanlı. Bu arada Ferhan Karaderi, Berkan Toytam günaydın. Hala bir takım tartışmalar var. Mesela ve siyasetin içindeki insanlar tartışıyor birçok şeyi. Bunlardan bir tanesi Ulusal Birlik Partisi de üyeye gidecek. Üyeler seçecek Ulusal Birlik Partisi'nde de parti adaylarını ve sıralamayı üyeler yapacak. Tabii ki %30 cinsiyet kotası uygulamasıyla. Demokrat Parti diyor ki, Demokrat Partili konuştuğumuz arkadaşlar, seçim ve halk oylaması ya da siyasi partiler yasaları bize şans verir. Biz parti meclisini yetkilendirip parti meclisi tarafından oylayacağız. Ben bu konuda emin değilim. Mesela emin değilim. Bir, yani üyeye mi gidilecek, parti meclisine mi gidilecek meselesi? Üyeye değil parti meclisine gidilecek deniyor. Hasan Tuğralı Alaniçi Yegenemihanesi. Dilek Server hocam günaydın. Yusuf Düzgen, Gülten Hızal sizlere de günaydın. Şimdi bir an önce tabii ki adaylarının adaylığa ve adayların da halka açılması, anlatılması lazım. Çünkü çok fazla bir süre kalmadı artık her gün. Ve bu insanlar tabii uzun bir zamandır çoğu kişi dolaşıyor. Parti genel başkanları da, parti yetkilileri de. Bu arada hatırlatalım, yarın bizim konuğumuz Halkın Partisi'nden Özbir Akbaşak olacak. Özbir Akbaşak tabii ki aday adayıdır sevgili Özbir Akbaşak. Onu da yarın konuk edeceğiz ama Halkın Partisi de henüz adaylarını netleştirmemiş durumda. Kadın aday konusunda sıkıntı olduğunu veya kadın aday değil de cinsiyet kotasını doldurma konusunda. O konuda da bir tartışma var. Yani gerek var mı buna? Mesela Cumhuriyetçi Türk Partisi pek gerek olmadığını ortaya koydu. Gördüğümüz kadarıyla yani kontenjandan eğer yanlış bilmiyorsam sadece iki kadın aday faydalandı. Sadece iki kadın aday faydalandı kontenjandan. Evet. Mani yazmıştım, okumadın. Ailenden gelir sandıydım. Çatista merağın. Görmedim ki Matin Anıval. Nereden okuyayım? Fatma Özdenefe, Halit Kısa Gondo. Görmedim. Hüseyin Gürşan günaydın. Hamit Salih Çanakkaleli, Ferit Uzçar, Orhan Tolun, Hasan Kamburoğlu. Herhangi bir mani bende yok yani şu anda. Selim Göçmenoğlu, Berkanton, Ferhan Karadeli, Serter Berbeoğlu. En son Özgür Göksel kontenjandan yok. Fatma Özdenefe günaydın. Ayhan Kuşçu günaydın. Halit Kısa Gondo. Yaz tekrar Metin Hanival. Kopyala da yolla. İlkay Babayit, Yusuf Düzgen, Galimera, Olimera, GoPro. Evet. Günaydın İlkay Babayit, günaydın Akova'dan bize selamlar etti. Sanlı Çoban kardeşim de bize mesaj attı. Sanlı Çoban da siyasete ısınan arkadaşlarımızdan biri. Gönyeli'de Tam Parti adına siyasete gireceğini biliyorum yani. Kolay gelsin ona da, o da bizim canımız kardeşimiz. Ali Özbahar günaydın, Celal Harun günaydın, Ayhan Kuşçu günaydın, Fatma Özdenefe. Tabii sıralamalar da çok önemli çünkü tercihler falan filan olacak parti içerisinde. Kaç milletvekili çıkardığını mühürler belirleyecek. Ardından hangi isimlerin milletvekili olacağını tabii ki, bu da her parti içerisinde bir takım intitaktani indiragandimsi durumcukların, sevgili Erhalp Cüneyt Gönsen, Şalgımrıkleme, Şafak Yüce Ulaş, Ali Özbahar, onların da olabileceğini gösteriyor. Şimdi siyasetin içinden
bir arkadaşımızın bir paylaşımı vardı dün ve dedi ki bağımsız adaylar da kazanabilir. Bağımsız adaylar kazanamaz dedi bir mesela Devrim Barç'ın öyle bir yorum yaptı. Şimdi çünkü bağımsız adaylara oy verecek bir mühür sistemi yok bizde. Yani partiye mühür vurabilin ama bağımsıza nasıl yapacaksın? O değişiklik düşünülmedi. Bir, ikincisi parti oyları her bir mühür 50 oy olarak kabul ediliyor. Yani mühür 50 oy olarak kabul ediliyor. Partiye vurduğunuzda 50 sayılıyor. Yani 1000 tane mühür vurulursa bir partiye o 50 bin oy olarak kabul ediliyor. Eskiden beri uygulama böyledir. Dolayısıyla bir bağımsız adayın tikle sayılabilme bu konuya da bence Sayın Yüksek Seçim Kurulu'nun veya ilçe seçim kurullarının bir açıklık getirmesi lazım. Yani bağımsız adayların kazanma şansları yok. Aday, ben adayım diye açıklama yapan birkaç kişiyi sosyal medyada gördüm. Mühür mü vurulacak bağımsız adaya da? Yani ben bağımsızı desteklemek istiyorum. Ve vurduğumuz mühür 50 mi sayılacak diğer partilerde olduğu gibi? Öyleyse tek başına bir kişi girer ve çok kolay da kazanabilir eğer popülerse. Yani hiçbir durum yok. Zarif Yeşilada Gulam Kadir, Kamil Özbaysal, Behattin Günel. Günaydın Behattinciğim da. Behattinciğim, sevgili Behattin Günel de Gaziveran'dan muhtar adayımızdır. Hasan Arslan günaydın. Enis Faslı günaydın hocam. Sana da sevgilerimizi ilettik. Zafer Hüray Laptay Toro'dan İlkay Babayit günaydınlar. Dolayısıyla şimdi karma işini attık. Biliyoruz ki tercih yapacağız. Eğer tercih yapacaksak Lefkoşa'da en az 8 tane tercih yapmak zorundayız. Mühür bir partiye vurulduğu zaman geçerlidir. Ama 7 tercih yaparsanız hiçbiri geçerli değil. 9 tercih yaparsanız Lefkoşa'da o da geçerli değil. Onun için şimdiden bunu sizlere anlatmamız lazım. 50 tane tercih yapmak isterseniz yapabilirsiniz. 50 değil. Her bölgede yarısı kadar. Ama eğer kesirli ise tercih bir düşüyor. Örneğin İskele'de tercih sayınız 2. Güzelyurt'ta tercih sayınız 1, Lefke'de de 1. Yani Güzelyurt'ta CTP'ye mühür vurursanız 3 adaydan Aslı, Armağan ve Hasan Bey'den bu 3 arkadaşımızdan birine tik atmanız gerekecek. Anlatabildim mi? Evet, inşallah anlatabilmişimdir. Ha, Lefkoşa'da 8 verdiniz, diğer bölgelerde vermek istemeyebilirsiniz, o da kabuldür. Ama 8'i vermeniz lazım. Girne'de 6, Gazimağusa'da 6, Lefke'de 1, Güzelyurt'ta 1, 6-6-12, 2 daha 14, 2 de İskele'de 16, 8 de burada 24 adet tercih yapmanız gerekir. Ve çok dikkat edeceksiniz. Söylediğim gibi kesin olarak 2 tercih İskele'de, kesin olarak 6 tercih Mausa'da, kesin olarak 8 tercih Lefkoşa'da, kesin olarak 6 tercih Girne'de, 1 Lefke, 1 Güzelyurt yapmazsanız mühür evet geçerlidir ama tercihleriniz boşa gidecek. Dolayısıyla tercih konusunda da boşa gitmesini istemiyorsanız ve parti içi sıralamayı bu arkadaşın seçimi kazanmasını istiyorsanız öyle yapacaksınız. Mesela belediye seçimlerinde, belediye meclis üyeliklerinde de aynısını yapacaksınız. Yaşar Aracı kardeşim mesela CTP Lefkoşa adayıdır. Yaşar Aracı'ya belediye meclisinde oy vermek isterseniz CTP listesine mühürü vuracaksınız veya işte neyse o liste. Onun, o da sanırım Harmancı'nın listesidir değil mi sevgili Yaşar? Çünkü birlikte giriliyor galiba. Emin değilim o konuda da. Bakın bunlar da bize bile gelmemiş bilgiler. Dolayısıyla daha çok açıklanacak şey var. Cemal Mert kardeşim, iyi yayınlar. Türkay Sezgin, kimin milletvekili olduğunun ne önemi var ki diyor. Şey, Serap Santeos, eğer bir değişiklik yaratmıyorlarsa patron Türkiye'dir. Bu arada COP31 için KKTC'ye davet nerede? Kıbrıs Cumhuriyeti davetini bizzat Erdoğan'dan aldı diyor Serap Santeos.
Evet, seçim bizim için bir eğlencedir sevgili Serap Santos. Bu ülkede yaşayanlar, artık sohbetlerimizde hep bu var. İşte kim birinci olacak? CTP tek başına iktidar olabilir mi? CTP kesin birinci olacak, UBP ikinci olacak gibi söylemler var. İşte çok heyecanlanıyoruz, çok da keyif alıyoruz. İşte büyükelçi bir liste çıkarmış falan gibi. Yani aynen biz de gülüyoruz, eğleniyoruz yani sonuç itibariyle. Kimisi Ünal abimi kesmek istiyor, Ünal abimde kimilerini kesmek istiyor. Kimisi sünnetçi makasıyla, kimisi budama makasıyla, kimisi elektrikli testere kullanacak. Yani keserken İlkay Babait, Akova. Yani dolayısıyla Eren Kırıcı ve Serap Santos'un söylediğine cevaben söylüyorum. Biz eğleniyoruz bu işten, keyif alıyoruz. Ama sonuç itibariyle evet... Bu memleket nereye gidiyor sorusu için bugünkü, dünkü ve bir önceki günkü köşe yazılarımı okumak gerekir diye bir megalomanlık yapmam lazım. Çünkü konfor alanı tuzağının içerisindeyiz ki biz buna ganimet tuzağı da diyoruz. Yani öyle bir konfor alanının içine girdik ki bu memlekette Serap Santos. Ganimetin bizim malımız mülkümüz olduğu inancını herkes kabullenmiş durumda. Yani özellikle Türkiye'den yeni gelen yüzlerce, binlerce insan var. Ben bazen yürüyüş yaparken, bisiklet sürerken falan filan böyle halkla çok fazla konuşuyorum. Ordinary, sokaktan bizim gibi düz insanlarla konuşuyorum. Farkında değiller. Bu ülkede çok ciddi sayıda Pakistanlı, Türkmenistanlı göçmen kardeşimiz var. Burada yaşıyorlar. Yani bir cuma günü lütfen mesela Gönyeli Göçmen Köy ve Lefkoşa Sanayi ve Alayköy Sanayi'deki o bölgedeki camilere bir gitmek lazım. Sevgili Serap Santos. Oralarda gördüğünüz insanlara neyi anlatacaksınız? Yani Kıbrıs sorununun 1974'te aslında çözülmediğini mi? Adamlar öyle bir sorun olduğunu bilmiyor. Şu anda memlekette 95 bin civarında Kıbrıslı Türk, Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik veya pasaportu taşıyor. Yani vatandaşlığı taşıyor. Bu rakam çok şaşırtıcı bir rakam değil. Çünkü 1974 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kıbrıslı Türk yurttaşlarının sayısı da 114.500 kişiydi. Dolayısıyla şu andaki rakamın 100.000 olması bu durumda çok az insanın Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığını gidip tekrar almadığını gösteriyor. Çok az Kıbrıslı Türk Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşıdır. Dolayısıyla memlekette yaşayan en az 800 bin, kimisine göre daha fazla insanın büyük bir bölümü burada zaten iki devletli bir şey var sanıyorlar. İşte o taraf Avrupa Birliği, bu taraf Türkiye Cumhuriyeti. Dolayısıyla hükümete gelmek böyle çok da bana tabii ki, bu benim şahsi görüşüm ama Cumhuriyetçi Türk Partisi gelecek gibi duruyor hükümete. Çok akıllı bir iş gibi gelmiyor bana. Çünkü neyi hesap edeceksiniz? Mesela çok değerli maliyeciler var bu kadronun içerisinde. CTP kadrosunun çok değerli insanlar var. Sendikacılar, yöneticiler, sporcular, mimarlar. Gayet iyi insanlar ve yetişmiş elemanlar. Nüfusu bilmiyorsunuz mesela, neyin planını yapacaksınız? Yani ne yapacak CTP geldiği zaman veya başka bir parti gelse ne olacak? Doğrudur Serap Santos'un söylediği. Ama bazı şeyler de uluslararası siyasette çok çok çok kolay değişebilir. Mesela bu sabah çok erken uyandım ve bir yazı yarınki yazımı yazmaya çalıştım. Taslak olarak falan filan hazırladım. Siyaset çok kolay değişebiliyor. Mesela Reuters haber ajansına göre ya da Reuters'in bir haberinin sonrasında
bir yığın kişi yorum yaptı Türkiye ile ilgili. Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderebilir. Husilerle savaşmak için. Askeri lojistik destek vermek başka bir şeydir. Savaşa bizzat katılmak bambaşka bir şeydir. Bu desteği Gazze'de yapamadı Türkiye, yapmadı. Suriye'ye girdi İsrail, Türkiye kımıldamadı. Şey, cevap vermedi. Suudi Arabistan'a neden verecek? İşte bir anlaşma imzaladılar Ağustos'da Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan. Ve dediler ki bu üç devletten herhangi birine yapılacak olan bir saldırı bize yapılmış kabul edilir dedi. Tabii bu anlaşmanın benzeri, anlaşmasız bir benzeri var. Avrupa Birliği'nin bir uygulamasıdır. Herhangi bir Avrupa Birliği üyesi ülkeye, ki Kıbrıs Cumhuriyeti için söylemişlerdi bunu, yapılacak olan herhangi bir askeri saldırı tüm Avrupa Birliği'ne yapılmış kabul edilebilir. Bu doğrultuda Türkiye'nin savaşa girmesi Suudi Arabistan'la birlikte ve Pakistan'la birlikte Husilerin en büyük destekçisi olan İran'ı ne yapacak gibi bir durum var. Ama Türkiye'nin burada savaşa girmesi tabii ki Suudi Arabistan'la olan ilişkileri yanında Amerika Birleşik Devletleri'nin de tercih ettiği bir durumdur, bir pozisyondur. Bunun da ötesinde çok şey değişebilir dediğimiz Halil Tahiroğlu, İbrahim Alkan, Hayrullah Erden, Serkan Ertam. Mesela sevgili George Ali günaydın, Girne John Kahve çok seviyoruz sizi. Ali Cevat günaydın abi. Kubilay Mert Tuna güneyde günaydın, KKTC'de Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı 96 bin yabancı yaşıyor dedi. Kubilay Mert Tuna'nın yorumu da çok iyi. Evet, Ömer Ayaz, Yaşar Aracı, ekran yayını yarım gösterir dedi Yaşar Aracı. Kardeş yok öyle bir şey. İhsan Üzgüner günaydın, Memo Hameradu günaydın. Ezeres Soy, CTP'nin aday belirleme, aday sıralama kurultayında sadece Girne bölgesinde cinsiyet kosasından bir kişilik aday etkilenmiştir diyor. Evet, Özlem Karadeniz'i söyledi. Ben tam bilmiyorum. Doğrudur. Bravo Ezeres Soy. Cahit Koreli, İp Karpaz'dan günaydın. Supi Başkan'a destek vermeni bekleriz. Supi Başkan benim kardeşimdir. Supi Başkan'ı tabii ki destekleriz. Herkesi destekleriz. Benim hiçbir sıkıntım yok o konuda. Bütün arkadaşlarım, birçok partiden çok yakın arkadaşlarım aday oldu. Aday oldu. Her partiden vardır. Ben tabii ki günü geldiğinde Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne mühür vuracağımızı herhalde söyledik. Serap Santos, Tunç Adanır başkanım. Bak mesela Tunç Adanır, o da adaydır 3 numara Girne'de. O da kardeşimizdir. Hepsi kardeşimizdir. Mustafa Özdemir. Bu listede benim tanımadığım 3-5 kişi var. Yani karşılaşmadım diye düşünüyorum ama yani mesela Dilan çok genç ve ailesini çok sevdiğim bir kızımızdır diyelim artık. Çok genç arkadaşımız. İsmail Barbaros benim için çok önemli. Çok genç başkanımızdır. Çok iyi eğitimlidir. Müthiş bir adamdır. Lurjinalıdır. Yeter. Yani şimdi propaganda yapmak istemem. Koral Aşam, Hamit Sakallı. Hamit Sakallı bizim için bir gururdur. Yani Hamit Sakallı hem meslek açısından spor yazarlığıdır, şudur budur. Hem tercümanlık, müthiş bir Yunanca bilgisi olan arkadaşımız, kardeşimiz, öğretmenimizdir. Var yani çok sevdiğimiz çoğu var. Emin Hanım dün geçen hafta buradaydı. Hepsini çok seviyoruz. Bütün adayları, bütün adaylar. Salih Şahiner benim akrabamdır. Yani teberrüken benim 1500 sene öncesinde, yani Venedikliler döneminden arkadaşımdır. Ekrem Gazi Özuysal, Demokrat Parti Lefke Örgüt Başkanı'dır, kardeşimdir. Mustafa Özdemir, günaydın. Ekrem Gazi Özuysal, aday mı Ekrem? Mehmet Tatlıcıoğlu, günaydın. Aysin Öztürk, günaydın. Tolga Ahmet Raşit, CTP meclis üyeleri ve TDP listesi ayrıdır Lefkoşa'da dedi. Tolga Ahmet Raşit de CTP'nin bir numarasıdır Lefkoşa'da. Orada da tercihleri yaparken mührü vurduktan sonra yarısına tercih yapacaksınız değil mi Tolga Başkan? Eren Kırıcı, Gombo Gombo Mustafa, günaydın. Mustafa Özdemir demiştik. Cahit Koreli, günaydın. Günaydın. İhsan Üzgüner, Yaşar Aracı kardeşim, Ömer Ayaz, Kubilay Mert Tuna, Ali Cevat, George Ali günaydın. Pembe Halil, Sevgi Yıldız, Salih Karadoğan, Yıldan Karabet Çaplacım, Fahri Arabacıoğlu,
Eren Şişik hocam günaydın dedi. Ceyhan Orhan, Erenciğim tamamdır o şey. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu çakı gibi oldu. Çok çok çok güzel sistem. Lisanay Şaybacı, Hakan Kofalı, Bora Karaçam, Feza Aygın sanı var. Haberler hem düşündürücü hem eğlenceli. Akıcı dille anlatıyorsunuz. Sağ olun dedi. Feza Aygın sanı var. Çok teşekkür ederim. Mustafa Mehmet Gamalı günaydın. Ferda Soykunt, Aydın Yalçın. Ekrem ilçe başkanı hocam. Ha, aday değil Ekrem. Ramazan Zaza Aslan günaydın. Adaylar hayırlı olsun dedi. Mehmet Şimşekli'ye de. Yaşar Aracı'ya, Aydın Yalçın tam destek verdi. Ferda Soykunt günaydın. Evet, ne dedi Mustafa Mehmet Gamalı, kızdı bir şeye. Türkiye bu kafa ile Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olabilir. Şimdi Dimyat'ı boş gelin Türkiye için. Ama mesela Donald Duck ördektir. Donald Trump gerizekalıdır. Donald Trump ne yaptı abi? Donald Trump bütün dünyayı dolandırdı. Niçin? Çok ihtiyacı olduğu için Amerika'nın Rusya'dan dizel alma kararı aldı. 6 aylığına dedi Rusya'ya kaldırdım Rusya şeyi. Çünkü iç piyasası sıkıntıya girdi. Ve Rusya'dan şu anda dizel alacak. Bu kadar zamandır ne kavga ederdin Rusya'yla? Tabii buna tepki verdi Ukrayna. Ukrayna ilk tepkisinden sonra değiştirdi tepkiyi. Ya tamamdır dedi. İşte barış marış için daha baskı yapar dedi Trump. Çünkü Trump döndü Ukrayna liderine, değiştirin bunu ya dedi, artık zamanı geçti dedi. Yani uluslararası siyaset çıkardır abi. Bunu neden anlatıyorum veya yarın neden yazıyorum onu da size söyleyeyim. Burada da her şey değişebilir. Burada da yarın Sayın Erdoğan iktidarda olduğu müddetçe veya hiç fark etmez yani, bu Sayın Erdoğan'la ilgili değil. Çünkü Sayın Erdoğan da Gazze konusunda çok kükredi ama iki tane asker gönderemedi İsrail'e karşı, değil mi? Gönderemez, mümkün değil. Ama Suudi Arabistan'a gönderebilir. Çünkü İsrail'le Amerika'nın sıkıntısı yoktur o konuda. Türkiye'nin İran'ın desteklediği Husilere karşı savaşa girmesi İsrail için bulunmaz bir Hint kumaşıdır. Şu anda Azerbaycan'la Türkiye'nin arası gerilmiş durumdadır. Azerbaycan'la Türkiye'nin arası neden gerilmiştir? Çünkü Azerbaycan'ın çok ciddi çıkarları var İsrail'e sattığı petrolle ilgili olarak. Değil mi? Yani dolayısıyla bu dünya böyle dönüyor. Yarın Türkiye'ye Kıbrıs'ın çevresindeki doğal kaynaklardan biraz koklatırlarsa, Türkiye kuzeyinde Kıbrıs'ın birkaç tane İngilizlerin olduğu gibi veya bir tane büyük o İTÜ'tellenmiş areasını, bölgesini verirlerse, o zaman I'm coming to Lengerden durumu olacak. Yani burada Türkiye'nin büyükelçisi ertesi gün sabah büyük bir ihtimalle İzzet İzcan, Murat Kanatlı falan 3-5 kişiyi yemeğe çağırır, kahvaltıya çağırır. Ya İzzet Bey, uzun yıllardır görüşemedik falan. Murat'cığım, seni takip ediyoruz. Bak, sosyal medyadaki hırçınlığın da biraz hoş yani, ha şey falan. Murat'cığım, topla sizin MYK'ya da bir kahvaltı yapalım diyebilirler her an arkadaşlar. Çünkü bu hikaye değildir, bu anlattım size. Mesel değil, masal değil. Yani çok çok çok önemlidir bu uluslararası ilişkiler meselesi. Dolayısıyla mesela Sayın Başbakan, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin tarihidir diyor. 51 yıllık UBP. Doğrudur. UBP Türk Mukavemet Teşkilatı'nın siyasi devamı olarak kurulmuş bir partidir. Zaten Ersin Tatar da geçmiş olsun fıtık etmişler adamı. Fıtık oldu, seçimi kaybettikten sonra fıtık olmuş. Dolayısıyla Ersin Tatar da söylediydi onu. Osman Berkel Karaosmanoğlu İskele'den günaydın. Ben Ekay Kamil Özkan. Günaydınlar. Dünkü CTP seçiminde listeye girmeyen en sürpriz isim kimdi Teralım dedi. Ben Ekay Kamil Özkan. Bilmem abi. Bilmem kimidi girmeyenler. Ve ciddi olarak ben kimin girmediğini de pek fazla takip etmedim yani. Çok sevdiğim bir arkadaşım daha var. Girmedi mesela o. Ama yani burası Cumhuriyetçi Türk Partisi. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde benim için hiçbir zaman kişiler çok önemli değil.
Ama bu kişiler önemli isimler. Bu kişiler değerli isimler. Mesleklerinde hiç tartışmayacağım. Yani isimlerini okuduğum zaman bile heyecanlandığım bir Sami Özuslu var ya. Yani zaman zaman ben söylerim Sami Özuslu'nun, bu ülkede 10 tane daha Sami olsa durum çok farklı olacak. Ama bunları da konuşmak istemem. Yani çünkü bu meseleler Ulusal Birlik Partisi'nde de, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde de, Demokrat Parti'de de kardeşlerimiz var. Yani her yerde her zaman söylediğim insanlar var. Siz sevmeyebilirsiniz birçoğunu. Siz nefret de edebilirsiniz birçoğundan. Beni ilgilendiren bir durum değil. Ama ben yani mesela çok basit bir şey. Herkes de bilir bunu. Akrabam bile sayılır. Hasan Tosunoğlu benim arkadaşımdır, kardeşimdir. Söylemeyeyim mi yani? Ah Hüseyin mi insanlarına? Yok. Hiçbir derdim yok. Ha, siyaseten anlaştığım biri midir? Yok. Mümkün değil. Yani Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak zaten şu anda oy verdiğimiz Tufan Erhürman'la da benim kafam pek fazla uyuşmuyor olabilir. Uyuşmuyor da. Ama ben bunu rahatlıkla söyleyebilmeliyim. Ben bunu rahatlıkla dile getirebilmeliyim. Ben bunun esprisini yapabilmeliyim. Ben Türkiye'nin büyükelçisiyle espri yapabilmeliyim. Onunla dalga geçebilmeliyim. Neden? Çünkü diplomatlarla dalga geçilmez. Benim için diplomatlar en az peygamberler kadar veya İslam dini peygamberi kadar olmasa bile o kadar kutsaldırlar bu konuda. Eleştirmemek lazım. Çünkü diplomat bir ülkenin, yabancı bir de ülkenin başka bir ülkede devletini temsil eden, cumhur reisini temsil eden şahsiyetidir. Benim Türkiye'den gelen, ya Kuzey Kıbrıs'ta başka diplomatımız, başka büyükelçimiz yok. Ama Türkiye'den gelen bütün büyükelçilere saygımız sonsuzdur. Ancak Türkiye'den gelen büyükelçi benim siyasetime, iç siyasetime neredeyse seçim ekibinin başkanı olarak müdahale ediyorsa ben o büyükelçiye gerekirse dilbandi bile derim. Ha bu nedir? Burada demedim yani büyükelçiye ama mesela etrafında çok dilbandi dolaşıyor. Kimdir bu dilbandiler? Türkiye'nin görevlendirdiği kişiler. Bu bizim toplumumuzun demokrasisine aykırı bir durumdur. Bu müdahaledir. Açık bir müdahaledir. Ha ben bunu eleştirebilmeliyim. Yani eğer buraya seçimler için bizde hiç adam kadın kalmadıysa ve Türkiye'den birini getiriyorsak ve bunu AKP görevlendiriyorsa bu yanlıştır, ben bunu eleştiririm. Ha bunu sadece UBP için mi yapıyorlar? Hayır. Geçmişte Türkiye'den Cumhuriyetçi Türk Partisi içinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Erol Olçok'un geldiğini kimsenin kimseden izlememesi gereken, Allah rahmet eylesin Erol Olçok'u da 15 Temmuz'da 2016'da vurdular oğluyla birlikte. Allah rahmet eylesin. Yani dolayısıyla bizim derdimiz budur ve bizim buradaki derdimiz de budur. Yani bize önce konfor alanı tuzağını hazırladılar ganimetle birlikte. Sonra bize bir tükenmişlik hissi vermeye başladılar. Bunlar aynı kadrolar, aynı Türkiye'den gelen kadrolar. Yani neydi tükenmişlik hissi? İşte ya ne isterseniz yapın, bir şey değişmeyecek. Yani UBP gitse, CTP gelse, Serap Santos'ta da o var. Tükenmişlik sendromu var. O sendrom bize işlendi. Çünkü makineye bastırdılar. Çok müthiş bir toplum mühendisliğiyle bunu bize yerleştirdiler. Ve şimdi de üçüncüsü öğrenilmiş çaresizliği bize yaptılar. Mesela çok basit, size Salih Gürses kardeşim, Atilla Karaderi, Mahsun Uysal, Gökmen Mertekçi, günaydın Ömer Meraklı, istediğin kadar hastane yap, istediğin kadar arsada, çarşıda zehirli domates var diyor, tanesi 30 Türk lirası. Eylül Tünay, Cumhurbaşkanlığı seçimindeki gibi değişim zamanı geldi. Lefkoşa'dan Sami kardeşime, Mausa'dan Mine yeğenime tam destek dedi Eybil Tünay kardeşim. Mustafa Özdemir, Cuma Gül Muradoğlu, Ahmet Ogan, hocam günaydın. Digomo'dan Adnan Ünayoğlu bütün CTP vekillerine selam ediyor. Biz de ediyoruz. Benekay Kamil Osman, açıklamadın mı dışarıda kalan senin sürpriz ismini. Fahri Oven günaydın. Evet. Partinizi sevmenize bir şey diyemem Arıklı'yı karşılanlara. Ama bu adam arkasından hala konuşmanız, kahkahalar atan bir adam, ölen insanların ardından kahkahalar atan bir adam,
Neden bir saygıyı anlam veremiyorum dedi. Eleştiriyor tabii ki. Eleştirebilir. Biz de eleştiriyoruz. Domatesin üzerinde kükürt olabilir. Yıkarken kükürt kokusu aldım diyor Çiğdem Bakkaloğlu. Salih Gürses günaydın tekrardan. Yusuf Ürün, Halil Tahiroğlu dünkü toplantıda belediye adaklıkları konusunda çok büyük bir hata yaşandı. Güzel Yurt ve Laç Belediyesi'nin adayları gösterilmedi diyor Halil Tahiroğlu. Günaydın İbrahim Alkan, günaydın Hayrullah Erden, günaydın. Güzel Yurt'ta belediye başkan adayı çok nettir CTP'nin yani. Herhalde kendisi orada değildi. İbrahim Erkekoğlu, Ahmet Karınca, Korel Ali Güllü, Cengiz Arsan, günaydın, günaydın İbrahim Erkekoğlu. Evet, dedik ya şimdi mesela bizi önce konfor alanı tuzağı, ganimetle sonra tükenmişlikle, şimdi de ne demiştik? Öğrenilmiş çaresizlikle yönetiyorlar. Nedir öğrenilmiş çaresizlik? Yok, zaten araya gidecek. İbrahim Erkekoğlu, Gonetra'dan günaydın, Ahmet Karınca, Korel Ali Güllü, Cengiz Arsan, günaydın. Öğrenilmiş çaresizlik de fil örneğiyle açıklanır. Çok küçücük yaşta yavru filciği bir zincirle bir gazlığa bağlarlar. Yavru filcik çeker çeker çeker, o gazlığı sökemez. Ve artık inanır artık o gazlığı sökemeyeceğine. Oysa 2 tonluk bir hayvan olduğunda o kazığı sesiyle ooo dese alacak kendini yukarı, kopacaksa ne zincir kalacak ne bir şey. Ama öğrenilmiş çaresizlik budur. Otur oğlum, yapma oğlum, etme oğlum, şey değil oğlum, tamam kızım. Siz tamamsınız kızım. Oysa mesela ben demiyorum liseli öğrenciler çıksın sokağa bağırsınlar, çağırsınlar. Yok öyle bir şey, öyle bir derdim yok. Ama Fransa'yla kıyasladığınızda Fransa'da eğitimin sorunları Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta eğitimin sorunlarının yanında hellim peynir. Hellim peyniri değil, hellim inan peynir. Ege'nin ekmeci inan, çok basit şeyler, çok. Bizdeki sorunlar devasadır Fransa'nın yanında. Ama Fransa'da çocuklar neredeyse okulları yakıyorlar. Biz öğrendik sessiz kalmayı, biat etmeyi. Mesela Rum tarafında da var aynısı. Rum tarafında Galohorio'da yazdık, biraz sonra okuyacağız ama Galohorio'da bir atış alanı var. Yerini değiştirsin diye muhtardan meclise kadar insanlar baş kaldırıyor. Diyor ki asker bunun yerini değişsin, yangın çıkar, tehlikelidir, odur budur. Bizde atış alanı var mesela Kalkanlı'da, yolu değiştirdik. Yolu, dev bir proje vardı. Lefkoşa'dan gelin Güzelurt Mevlevi Kavşağı'na. Oradan da dümdüz gideceydin Kalkanlı'ya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin altına. Asker hayır dedi, bitti. Biz müzakerelerde Erenköy'ü konuşamıyoruz. Tufan Erhürman bir yana, hiç kimse ne Akıncı ne biri konuşabildi Erenköy'ü. Çünkü asker dedi ki orası bizim için dedi, şudur budur derdi, kes bana, hop, bitti. Biz ne yapıyoruz? Biz zincirle bağlandığımız için eskiden alıştık fil gibi, çekemeyi koparalım, öğrenilmiş çaresizlik hikayesiyle devam ediyorum. Tabii bu işi yöneten mühendislerin çok işine geliyor mesela. Yani çok işine geliyor. Siz eğer onlarla birlikte onlara biat ederseniz, sürekli itaat ederseniz. Mesela ben akşam Ulusal Birlik Partisi'nin 51. yılını gördüm. Neredeyse bütün vekil, vekalet ve hepsi büyükelçinin yanında böyle dururlardı. Bak elcikler böyle yani, böyle bak namaz pozisyonu biraz aşağıda. El pençe divan derler buna. El pençe divan duruş, saygı göster. Önünü kapat, ilikle. Saygı gösterilmesi gerekenler tabii ki vardır ama bu kadar değil İbrahim Yazıcı, Halil Koral, Hasan Sencar, İbrahim Yazıcı, Çetin Küçük, Leyla Ethem Şerifoğlu, günaydınlar, öpüyorum sizi. Çok güzel bir evlat yetiştirdiğiniz için mesela Eralp Hocam, Eralp Şerifoğlu da aday. O da canımız ciğerimiz. Savaş Tilki, Raif Özgür Özdoğa, Halil Koral, Ozikom Teknik. Değişim olacak ancak arkada bıraktıkları sosyoekonomik enkazı kaldırmak çok zor olacak. Ne yapılacağını şimdiden planlamak gerek ki Ozikom bu konuda CTP'nin planı var aslında. Ozikom Özkan Kırıyağdı, İbrahim Erkekoğlu, Ahmet Karınca, Korel Ali Güllü, Cengiz Arsan, günaydınlar. Fahri Oğun, günaydınlar. Halil Tahiroğlu, Reşat Kansoy, Güzel Yurt Belediye Başkan adayıdır. Evet, Reşat Kansoy geçen hafta da bizim konuğumuzdu. Reşat Kansoy. Bu arada belediye başkan adaylıklarını da bir miktar size bahsedeyim.
Yani mesela bazı bölgelerde çok ciddi yarışlar olacak. Yani bu illaki filan belediye falan belediye. Mesela bence yarış olmayacak olan en önemli iki nokta garantidir bana göre. Veya bir şey demek istemem ama Girne ile Çatalköy mesela. Ama çok büyük yarışlar olacak. Yani Güzelyurt'ta Reşat Kansoy yüksek bir olasılıkla kazanacak. Ve bu çok uzun süredir Ulusal Birlik Partisi'nin neredeyse belediye galesi olan bölgede tabii ki önemli bir değişim olacak. Bu Güzelyurt'taki UBP adayının kötü veya iyi olmasıyla alakalı değildir. Çünkü Güzelyurt'taki Ulusal Birlik Partisi aday benim için bir babadır, bir abidir. Öğretmenimdir çünkü ve çok da sevdiğim bir insandır. Ama 28 sene aynı koltukta oturmak benim siyasi veya yönetim bilimi anlayışıma ters düşen bir olaydır. Onu da Mahmut Hoca'nın yüzüne söyleyebilirim tabii ki. Emre Ural, Fahri Ovun, Girne'de Murat Şenkul kesin kazanır dedi. Çok teşekkür ederim. Ellerinden öpüyorum Leyla Ethem Şerifoğlu, Aysel Çelikkol, Mehmet Aygın, Serdar Cesur Er. Kimi ağlar, kimi güler, kıyamet ondan kopar İbrahim Yazıcı dedi. Halil Koral. Güzel, günaydın. Şimdi seçim havası erken geldi diyor diyalog. Halkın sesi karşılıklı gövde gösterisi dedi. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası bugün Güzelyurt ve Lefke'de öğleden sonra grev yapacak. Bunu hatırlatalım Emre Vural kardeşim. Yarınki konuğumuz Özbir Akbaşak olacak. Bu arada Filojet felaketinden sonra bir kişi veya bir küçücük çocuğumuz kaldı bulunmayan. Ani Asel Hilaloğlu, 3 yaşında. Ani Asel Hilaloğlu. Ömer Akam'a günaydın. Günaydın Ömer'im, sağ olasın, sevgiler. Ani Asel Hilaloğlu'nu şu anda Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı birimler, tabii sahil güvenlik, deniz içerisinde özel birlikler, çevik kuvvetler, şunlar bunlar, komandolarımız da kıyılarda. Girne'de Murat Başkan kazanır diyor Suzan Çalu'da kardeşimiz. Sağ olsun, var olsun. Kayıplar gömüldü, suçlular dışarıda diyor Avrupa Gazetesi bugün. Gemi olayıyla ilgili. Bu arada Süleyman Erdoğan son bulunan 27. şehidimizdir diyelim. Cumartesi günü Esentepe'de Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın, Meclis Başkanı'nın, ana muhalefet liderinin, birçok kişinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi. Süleyman Erdoğan ve bütün yaşamını yitirenlere, yer 26 kişiye Allah rahmet eylesin dileklerimizi, ailelerinin acılarını paylaşmanın ötesine geçemiyoruz. Kaza değil cinayet diyor Avrupa Gazetesi. 28 kişi toplu bir biçimde öldürüldüğü halde burada tek bir miting bile yapılmadı. Demek ki siyasi parti ve örgütler bunun bir cinayet olduğuna inanmadılar dedi. Tabii mahkemenin sonucu mutlaka bekleniyor.

okumayacağım. Okumam sadece ölen kadın, trafik kazasında yaralanan bir kadın vardı. Berin Yavuz. Berin Yavuz'un ölümüne sebep olmakla suçlanan sürücünün bir savcımızla yakın akraba olduğu için serbest kaldığı iddiası var Özgür Gazete'de. Ama koymayalım Özgür Gazete'yi ekrana bugün, çünkü o ismin yayınlanması taraftarı değilim ben. Bir gün bile karakolda tutulmadı diyor. Bu kişinin doktor olduğunu yazıyor Özgür Gazete. Mahkemeye çıkarıldı, 7 gün tutukluluk verildi. Ancak bu süreyi sağlık gerekçesiyle hastanede getirdi. 7 gün sonra yaralı şahıs yoğun bakımdayken teminata bağlandı. Ve MR niteliği aracı da kendisine geri verildi. Kırılan camı tamir etmek için tamirciye bile gitti diyor. Bu arada dün Berin Yavuz yaşamını yitirdi. İlgili kişi bugün tekrar mahkemeye çıkarılacak diye yazıyor Özgür Gazete. Evet, Ünal Üstel diyor ki kırgınlıkları bırakın, mühürleri güneşe basın diyor Bağımsız Gazete'de. Yani aslında bu da Sayın Başbakan'ın ilginç bir itirafıdır. Kırgınlık var diyor demek ki bizde. Bu çok önemli bir olaydır. Yani bunun farkında oluyor olması UBP'nin. Önemli bir olaydır. Bu demek ki bizim bir iddiamız değildir. Bunlar birbirini yiyecekler iddiası. Bizim iddiamız değildir. Başbakanın bizzat kendi iddiasıdır. Bu arada Diyalog'da ve Vatan'da iki acı haber var. Aynı haber ikisinde de var. Allah rahmet eylesin. Manisa'da 11 ölümlü bir kazadan söz ediliyor. Manisa'da büyük bir kaza meydana geldi. Ve... Neredeydi bu haber? Yok. Şeydeydi, Vatan Gazetesi'nde, Diyalog'da yoktu. Manisa'da çekici ile tur otobüsü çarpıştı. 11 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı. Allah rahmet eylesin ölenlere, Türkiye'ye bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ve birinci devreyi kapatıyoruz. Kıbrıs Gerçek bugün UBP yaparız dedi. CTP Umut Biziz mesajı verdi. CTP ile UBP'ye yarım sayfa vermiş, yarımşar sayfa. Rifat Günay, Merkez Bankası Başkanı, KKTC Kasım ayına kadar Türkiye'nin elektronik ödeme sistemine bağlanacak dedi. Bu ilginç bir gelişme. Kubat Girne'de Royal Diamond Otel'de müzikseverlerle unutulmaz bir konser verdi. Kubat çok büyük bir sanatçı. Tabii ki meritler de bizim gururumuzdur. Kim ne isterse söylesin, istediği kadar. Merit Otelleri bu ülkenin gururu. Günlük Gazetesi'nin manşetinde para değil pazar diyor ekonomist Şahap Aşıkoğlu. Kıbrıs Türk ekonomisine ihracatla kalkınma reçetesi çizdi sevgili Şahap Aşıkoğlu. Evet, Halil Tahiroğlu, tekrar sana günaydın. Raif Özgür Özdoğa, Yusuf Derin, günaydın, sevgiler, saygılar. Efendim, hava durumuna bakacağız. Günaydın Orhan İsmailoğlu, İbrahim Yazıcı. Günaydın Alizade, Alizade Burak Anıldı, Olgun İncesun. Memleket sağ ellerde, sağ salim değil abi. Günaydınlar Olgun İncesun. Çok güzel bir başlık. Papyonum çok güzel dedi Heran Yemenicioğlu. Çok teşekkür ederim papyonum. Pazartesi günleri papyon günümüzdür. Bugün kareli gömlek giydik. Üzerine kırmızı battık Mehmet Ali Ardıç. Caner Aspava'ya günaydın demiştik. Evet. Şimdi Zorlu Dijital Plaza'yı bilmeyenimiz yok. Samsung'larda indirimleri takip ediyoruz. Kampanyaları takip ediyoruz. Kaliforniyan restoranda öğlen yemeğimizi alıyoruz. Steel makinamız elimizde. Bunun orijinalini de verecekler bana Gaziveran'da bu hafta. Süper. Buna Slav da bayılır buna. Kapatalım makinamızı, sesini. Efendim, Osmancık Limited'de orijinal Stanley'lerimizin, Tefal'lerimizin ve Victorinox'larımızın durumuna bakalım. Efendim, Bayık Otomobil doldu ortalık, Bayık artık her tarafta var.
Böyle bir maç görmedim diyor Liverpool Manchester City. Ben de beğendim çok o maçı. Çok güzel. Bu arada Girnecon kahvemiz burada. Şimdi arada birer tane daha içeceğiz Slavonan. Polaris'i balerislemeye devam edeceğiz. Bilson's Shop'tan Alsancak'tan cumartesi günü ben donumu aldım. Don almadım. Şort aldım. Çok güzel. Dağlı Sigorta her zaman bizimle birlikte. Biz her zaman Dağlı Sigorta'yla birlikteyiz. Solar Bay Paralel'e günaydınlarımızı söylüyoruz. 80 yıla dayandı artık. Solar Bay Paralel bu sektörün devidir, yıldızıdır. Limonatamız buradadır, bizimle birliktedir. Karamelimiz bu ülkede en güzel hediyedir. Birine hediye alacaksan karamel al lütfen ya. Bu kadar basit. Mana Speciality Coffee günaydın. Sevgili Doğan Boransel de bize günaydın dedi. Doğan Boransel de tam partinin Girne'deki ağır toplarından Senih Çavuşoğlu hocama da günaydınlarımı ilettim. Aysel ablam yok mu bugün Aysel Tilki? Evet. Galo Horio Vuda değil mi diyor kardeş, günaydın. Erkut kardeşim, evet, Galo Horio Vuda'dır. Yazdım onun da bugün yazısını, biraz sonra okuyacak. Galo Horio, 3 tane hatta 4 tane Galo Horio var Kıbrıs'ta. Yarın Barcelona Galatasaray maçı ne olur bilmem, ayaklarım ağrır, ben oynamayacağım bilmem. Evet, Barcelona'da çünkü oynarım. Yalan söyleyeceksiniz, böyle yalanlar da söyleyebilirsiniz. Mana Speciality Coffee bu gerçektir. Bugün öğleye doğru gitme ihtimalim var. Biraz sonra işim var ama sonra gideceğim. Efendim, Intergaz'ın hizmet disiplinini yanında Intergaz'da Perşembe günü tatbikatımız var. Güvenlikle, sağlıkla alakalı, sağlık ve güvenlik tedbirle alakalı. Her sene Intergaz bu disiplini mutlaka ve mutlaka yerine getirir. Örnek olması lazım. Evet, bu ara şarkı yok galiba diyor Demet Alkan. Hocam yok, bugünlerde söyleyemedik. Sesimiz kesildi, şey olduk. Ama söylerik mutlaka yani. Ayıp ettik. Konser bile veririm hocam. Sen arkamda çal piyano, istediğin şarkıyı söyleyelim. Evet. Mehmet Akay Optik. Arkada çal dedik hocaya. Şimdi olmaz koskoca hocamıza. Sen önüne geç hocam, çal. Ben arkadan fısıldarım. Dalsın. Şaka. Frog Pest Control günaydın. Salih Cibo kardeşime de günaydın. Efendim. Lahmador'un lahmacunlarına da günaydın. Ataner Etüt Merkezi'ne sevgilerimizi ilettik. Çocuklarımızın yanındadır her zaman. Şimdi gidiyoruz Siba Emotion'a. Bakalım Dongfeng'ler de artık çok çoğaldı. Siba Emotion çok güzel elektrikli arabalar getiriyor. Ve Free HD sektörün bir numarası. Free HD'ye güvenimiz tam. Ali Cevat günaydın. Abi sandık bana göre değil dedi Ali Cevat. Tamam abi, sen bilin, keyfin bilir. Allah iyiliğini versin, boş ver. Şimdi önce Siba Emotion'la bakıyoruz hava durumu, benzin durumuna. Sonra ne yapıyoruz? Sonra gidiyoruz Havva Parlan Sakallı bizi götürüyorlar. Free HD bizi hava durumuna götürecek.

0: Siba Emotion güncel akaryakıt fiyatlarını sunar.
1: Bırakın Trump uğraşsın benzin fiyatıyla, mazot fiyatıyla. Trump gitsin istediğini yapsın. Rabinez gözleme evi, Celal Bozdemir. Trump düşünsün bu şeyi, benzin fiyatlarını. Biz ne yapalım? Biz Siba Emotion'a gidip elektrikli otomobillere bakalım. Lütfen. Ardından da Free HD'de ne yapalım? Bahçe evciğimizi alalım ve sobalarımıza bakalım. Çelik sobalarımıza. Free HD. Evet. Tezay Şirketler Grubu, unutmayın. Onlar da bizi hava durumuna götürecek.

0: Siba Emotion güncel akaryakıt fiyatlarını sundu.
1: HD Serhat İncirli ile hava durumunu sunar.
2: Evet, hava durumumuza da bir bakalım. Nasıl olacak? Bugün hava bölgemiz bugün parçalı bulutlu, öğle saatleri yer yer sağanak yağmurlu geçecek diyor. Bugün havamızın durumu bir kez daha bakalım tahminlerimize. Günlük tahminimize bakalım. Evet. Hava parçalı bulutlu, öğle saatleri yer yer sağanak yağmurlu geçecek. Sıcaklık mevsim normalleri civarında, rüzgar kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek. Girne, Lapta 28, Çamlıbel Akdeniz 29, Boğaz 27, Esentepe 27, Alev Kayası 26 derece bugün. Lefke 27, Güzelyurt 28, Lefkoşa 29, Ercan ve Geçitkale 28, İskele 28, Yeni Erenköy ve Pergama 26, Mausa 27 derece. Gazi Mausa 27 derece olacak. Evet, öğle saatlerinde ufak bir yağmur beklentimiz var bugün. Öğle saatleri sağanak yağmurlu geçecek. Hava durumumuz da böyle. Şimdi birinci araya gidiyoruz. Evet, ustam seslendi uzaktan, oğlum al takımları. Bizim takım Tottenham yine takıldı. Tottenham takılmadı. Tottenham Manchester United ile deplasmanda zor bir beraberlik aldı. Ama gerçekten Tottenham o maçı 6-7-1 kazanabilirdi Orhan. Ben izledim maçı. Tottenham çok iyiydi. Çok büyük bir şanssızlık var. Devam ediyor o şanssızlık. İnşallah aşılır. Evet, şimdi araya gidiyoruz. Sevgili Slav'la birer kahve içeceğiz. Girnejon. Ardından bu dükkancımızı temizleyeceğiz. Ve Serhat İncirli'nin köşe yazısını okuyacağız. Bugün erken kapatacağız dükkanı. Köşe yazısından sonra tabii ki reklamlarımız olacak. Yarın yine 9'da konuğumuz var. Özbir Akbaşak yarın Halkın Partisi'nden konuğumuz, onu hatırlatalım. Ve şimdi birinci Girnejon arasına geçiverelim.
1: 3HD Serhat İncirli ile hava durumunu sundu.

programı. Daha iyisiyle değişin. Stihl motorlu testereleri hurda teslimiyle şimdi 159 Euro'dan başlayan fiyatlarla.

0: Hayalinizdeki ev artık çok yakın. Noyanlardan dev kampanya. 156 aya kadar vade, 500 pound'dan başlayan taksitlerle Olea Residence daireleri sizleri bekliyor. İster peşinatlı, ister peşinatsız ödeme planınızı birlikte yapıyoruz. Hemen taşınabileceğiniz modern daireler ve sürpriz hediyeler sadece Noyanlar'da. Detaylar için noyanlar.com. Ev sahibi olmanın tam zamanı.
1: Çeyrek asır. Hala çıtır. Lefkoşa, Mausa, Esentepe. Her şubemizde aynı lezzet, aynı özen. Şimdi uygulamayı indir, siparişin kapına gelsin. Keyif için Kaliforniya.

Şaka değil, gerçek. Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

Lefkoşa'nın en gözde lokasyonunda, kalbinizin attığı yerde. En kaliteli kahve çekirdekleriyle hazırlanan özel kahveler sizi bekliyor. Mana, yenilenen menüsü ve benzersiz aurasıyla karşınızda. Taze, zengin ve unutulmaz tatlar. Sadece bir kahve değil, bir deneyim. Adres: Lefkoşa Yenikent Oma Sitesi. Mana, gel keyfini çıkar.

0: doğanın sınırlarına meydan okuyan bir inovasyon. Başkalarının yetersiz kaldığı yerlerde performans göstermek için tasarlandı. 68 santigrat derece sıcaklıkta bile benzersiz bir hızla stabil soğutma sağlar. Gerçek T3 kompresörü ve dünyanın ilk G-Boost teknolojisiyle güçlendirilmiştir. Güç ve zarafet bir arada. Bu sadece bir klima değil, bu lüks yaşamın geleceği. Gerçek güç, gerçek konfor, gerçek T3. Gri, aşırı koşullar için üretildi.
1: Doğa dostu Solar by Paralik. 69 yıllık Kemal Paralik güvencesiyle Solar Enerji Sistemleri Kurulumu'nda Kuzey Kıbrıs'ın en fazla tercih edilen markası olmaktan gurur duyuyoruz. Binlerce bireysel, yüzlerce kurumsal müşterimizle Solar Enerji Sistem Kurulumları sayesinde daha çevreci bir ada yaratmaya kararlıyız. Tüm evrak ve izin süreçleri sizler için tarafımızca yapılmaktadır. %100 anahtar teslim projelerimiz için ücretsiz keşif ve projelendirme yapılmaktadır. Solar by Paralik size ve çevreye kazandırmaya devam edecektir.
2: Dağlı sigorta yanımda.
3: Günaydın.
4: Günaydın.
3: Ne yaparsınız?
5: İyidir sen?
3: İyiyim. Ne yapıyorduk?
4: Çilek toplamaya gidelim.
3: Süper plan. Tamam mı evraklar falan?
5: Bir kontrol edebilirim daha emin değilim o konudan.
4: Ve bunun sigortası bitti. Ne yapacak be şimdi?
5: Bir dakika da halledecek. Ben Dağlı Sigorta alayım.
2: Dağlı Sigorta yanımda.
6: Zorunlu trafik sigortanızı Dağlı Sigorta web adresinden veya Dağlı Sigorta mobil uygulamasından bulunduğunuz yerden zahmetsizce alabilirsiniz. Üstelik hepsi dakikalar içinde. Çünkü Dağlı Sigorta her zaman yanında.
5: Yes. Her şey hazır.
4: Bu kadar hızlı?
5: Ya. Gidelim.
4: Hadi gidelim.
7: Bu sabah dünden daha güzel. Bu sabahın güneşi başka, kokusu başka, tadı başka. Taptaze kahve çekirdeklerini özenle seçip güzelce kavurduk. Tam damak tadınıza uygun olsun diye tüm emeğimizin lezzetini bir fincanda topladık. Bugünü biraz daha güzel kılan güneşin doğuşu mu, tadı mı, kokusu mu bilinmez ama adının Girne John kahvesi olduğu kesin.

0: Vizyon 2000 en yüksek kaliteli ve en uygun fiyatlı gözlükleri sizlere sunuyor.
1: Yıl boyunca birçok markada %50 indirim, yeni model gözlüklerde mükemmel fiyatlar ve ödeme koşullarıyla sizleri de Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 mağazalarına bekliyoruz.

Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: Evet, tekrar karşınızdayız. Programımızın bugünkü son bölümü tabii ki. Hepinize selamlarımızı iletiyoruz. Aysel Tilki ablacığım günaydın. Atınç Yansoy kardeşim diyor ki, Ağırdağ'da bizim mahalle olan Şehit Ahmet Dayı sokakta 28 saat oldu elektrik arızasından dolayı akım düşük. Ancak Kıptek grevden dolayı gelip arıza belli olduğu halde yapmıyor. Benim evde buzdolabı ve çamaşır makinesi yandı. Komşular benzer durumdadır. Bunu tabii ki Bürsel Uzun'a ve tüm hükümete de bildirmiş olalım. Bir şekilde Hüseyin Gürşan, Senih Çavuşoğlu hocam sizlere de günaydın. Evet, köşe yazınızı okuyalım. İyi çocuklar olun, susun, sorgulamayın. Konfor alanı tuzağı. Tükenmişlik. İki gün arka arkaya bu iki konuyu yazdık. Gerçekten çok ciddi sayıda mesaj aldım. Bize bir konfor alanı yaratıldı. O konfor alanından çıkmak istemiyoruz ama aynı zamanda tükendik, gücümüz de kalmadı. Bir okur ya da bir dost dedi ki, öğrenilmiş çaresizlik de var. Evet, öğrenilmiş çaresizlik bizi anlatan bir diğer sosyolojik durumdur. Size bir örnek vereyim. Güney Kıbrıs'ta askeri atış alanlarından özellikle bir tanesinin yeri çok ciddi tartışma konusudur. Galohorio. Kıbrıs'ta birden çok Galohorio adlı köy var. Bir tanesi mesela Lefke'deki Çamlı köydür. Rumlar oraya da Galohorio der. Limasol bölgesinde de bir tane var sanırım ve bir tane de Larnaka'da. Larnaka'daki Galohorio köyüne Türkler Vuda der. Vuda çok önemli bir karma köydü 1974'ten önce tabii ki. Neden önemliydi? Çünkü karma bir köydü. Yani Rumlar ve Türkler birlikte yaşıyordu. Başka karma köyler de vardı elbette. Tabii ki vardı ama büyük çoğunluğunda nüfusun çok büyük bölümü Rum'du. Lefke Omorfo'da geçmişte karmaydı. Lefkoşa karmaydı, Lurijina karmaydı bir dönem. Lefke ve Lurijina'da da Türkler çoğunluktu. Vuda'da neredeyse %80-85 Türk, %15-20 Rum nüfus yaşardı. 1974'ten sonra bu köydeki Türk nüfus kuzeye göç etti. Onların boşalttığı evlere güneyden geçen Rumlar yerleştirildi. Bunun öğrenilmiş çaresizlikle ne alakası var? Geliyorum, oraya geliyorum. Biraz sabır. 1974 sonrasında Rum ordusu bu köyün yakınlarına bir atış alanı yaptı. Atış alanı yıllardır kullanılıyor. Ancak son zamanlarda bu atış alanındaki eğitimler nedeniyle ciddi yangın riskleri yaşanıyor. Hatta geçtiğimiz Temmuz'da büyük bir yangın çıktı. Bölgedeki ya da Buda'daki ahali buna tepki gösterdi. Hem de ciddi tepki. Köylü ayaklandı, hükümete gidildi. Konu temsilciler meclisinde ele alındı ve askere ya da orduya kendinize başka atış alanı bulun dendi. Kıbrıs'ta iki taraf da oldukça militarist tavırlarla yönetiliyor. Ama kuzey ile güney arasında çok ciddi fark var. Güneyde toplum veya hükümet ya da meclis atış alanı için orduya kendinize başka yer bulun diyebiliyor. Amacılız ama güçlü toplum bu konuda ayaklanabiliyor. Peki KKTC'de? Beyköy Alev Kayası veya Kalkanlı'da atış alanı kaynaklı çok ciddi riskler var. Çok yangın çıktığı gibi Kalkanlı'daki atış alanı nedeniyle dev gibi bir yol projesi yön değiştirdi. Lefkoşa Güzellurt Mevlevi Kavşağı, Kalkanlı bağlantısı Mevlevi Kavşağı'nda durduruldu. Biz bu konuyu tartışamıyoruz bile. Ne bölgeliler, ne Kalkanlılılar, ne ülke insanları, ne hükümet, ne de meclis bu konuyu tartışabiliyor. Peki neden? Öğrenilmiş çaresizlik budur. Çeşitli kaynaklara göre öğrenilmiş çaresizlik yani learned helplessness, insanın tekrar tekrar başarısızlık, hayal kırıklığı veya kontrol edemediği olumsuz durumlarla karşılaşması sonucunda koşulları değiştirebileceğine ilişkin inancını kaybetmesidir. Kısacası insan aslında değiştirme imkanı bulunduğu bir durumda bile artık hiçbir şey yapamayacağına inanabilir. Çaresizlik yalnızca ordunun gücünden, baskısından, ağırlığından falan kaynaklanmaz. Zamanla insanın düşünce biçimine yerleşir. Askerin kontrolündeki alanı mı alacağız? Yıllarca birçok vatandaşın tapulu Türk malı toprağı da askerin işgalindeydi. Hakkını mahkemede aramak isteyenlere yapılan baskıları da herkes biliyor. İnsan bir sorunu çözmek için çaba gösterir ancak istediği sonucu alamaz. Hatırlayalım, eskiden yollarda öncelik askeri araçlarındır yazılı tabelalar vardı. Gel de bunun nedenlerini tartış. İnsan ne yaparsam yapayım sonuç değişmiyor düşüncesini geliştirir ki biz de geliştirdik. Mesela Maronitlere köylerini askerden dolayı iade edemiyoruz. Askerin tutuculuğu nedeniyle Erenköy'den geçiş hakkı veremiyoruz. Hatta bu konuyu müzakere bile edemiyoruz. Ve toplum olarak bu konuları tartışmaktan, mücadelesini vermekten vazgeçtik. Yeni yollar denemeyi, mesela sıkıysa Avrupa'dan yardım istemeyi veya harekete geçmeyi kim aklına getirebilir? Haliyle bir çaresiz toplum yaratılmıştır ve bu toplum hala başarısız olacağını düşünerek hiç kılını kıpırdatmaz. Konfor alanı tuzağına düştük, düşürüldük, adına ganimet tuzağı dedim. İlk gün bunu yazdık, dün tükenmişlikten söz ettik, ne dedik? Uzun süreli ve aşırı stresin neden olduğu fiziksel, duygusal ve zihinsel tükenme pozisyonundayız. Ve aynı zamanda öğrenilmiş çaresizlik içimize işledi. Nakış gibi hem de, özür dilerim. Fransa'da öğrencilerin ayaklanma sebepleri bizdeki eğitim aksaklıklarının yanında devede kulak bile değil. Ama on binlerce genç Fransız sokaklarda biz, aman annem, aman babam, sakın ha, oturun evde. Çok özür dilerim. Oturun oturduğunuz yerde. Ülkeyi kurtarmak size mi kaldı? Ayrıca ayaklanmak da neyin nesi? İyi çocuklar olun. Susun, sorgulamayın. Bakın büyüklerimiz ne diyor? İyi çocuklar olmazsak Rumlar bizi kesecek. Ya. Not. Cidden toplumumuzun varlığını sürdürebilmesi adına hala umudu olan var mı? Not. Gelelim ikinci yazıya. Büyüdün be fil, sökebilirsin o kazığı. Öğrenilmiş çaresizlik bir kişinin geçmişte yaşadığı tekrarlayan başarısızlıklar, engeller veya kontrol edemediği olumsuz durumlar nedeniyle gelecekteki sonuçları değiştirebileceğine olan inancını yitirmesi ve çabalamaktan tamamen vazgeçmesidir. Hikayeye göre yavru bir filin ayağına bir ip bağlanır. Bu ip küçük bir kazağa tutturulur. Fil kurtulmak için defalarca çabalar. İpi çeker, kendini geriye atar, kaçmaya çalışır ama başaramaz. Zamanla denemekten vazgeçer. Fil büyür, güçlenir, artık o küçük kazığı kolayca sökebilecek hale gelir. Fakat ayağındaki ipi çekip kurtulmayı denemez. Çünkü geçmişte öğrendiği şey budur. Ne yaparsam yapayım, kurtulamam. Böylece onu yerinde tutan şey, İpin fiziksel gücünden çok geçmişte edindiği beklentidir. Fotoğrafımız da odur bugün. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok fazla öksürdük bugün Şahap Miri. Çok fazla öksürdük Yasin Kurt kardeşim. 98 saattir İnönü'nün yarısında elektrik yok dedi Ayşe Latif. Nereye kadar devam edecek bu? Gerçekten bugün bitirin artık bu işi. Metin Emirali Bengisu, günaydın. Sağ olasın. İnci Soyer, Erdoğan Akkılınç kardeşim, ne var ne yok. Dilirga tamamdır. Çetin Cemal Küçülmez, Hasan Erdal kardeşim, sağ olasınız. Orhan İsmailoğlu kardeşim, İsparigo'dan Mehmet Şeherli, İnci Soyer. Evet. Neden hatırlıların kodesi hastane olur dedi Halil Koral. Celal Bozdemir, Rabinez Gözlemevi, Havva Paralan Sakallı, sizlere de günaydınlar. Efendim, tabii hafta sonu İngiltere'de olduğu gibi bizde de maçlarımız vardı. Onların sonuçlarını da sizlere okuyayım. Gençlik Gücü 2, Cihangir 0, Aksa Süper Lig'de. Dumlupınar 0, Doğan Türk Birliği 1. Küçük Kaymaklı 1, Esentepe 1. Bafülkü Yurdu 1, Mausa Türk Gücü 7, onu söylemeyeyim. Bafülkü Yurdu 1, Mausa Türk Gücü 7. Yeni Cami 1, Çetinkaya 2, Aslanköy 1, Yeşilova 1, Değirmenlik 1, Mesarya 2. Aksa 1. Lig'de Göçmenköy 3, Yeni Boğaziçi 1, Mor Menekşe 0, Maraş 0, Akdoğan 0, Gençler Birliği 5, Lefke 0, Yılmazköy 1, Gönyeli 2, Çello Dikmen Gücü 2, Geçitkale 1, Düzkaya 6. Evet, bu akşam saat 19'da çok önemli bir derbi var Lefkoşa'da. Güzel bir derbi. Tabii ki Türk Ocağı Karaoğlanoğlu. Yani Türk Ocağı Ayorgi derbisi olacak bu akşam. 74 sonrası bir derbi ama güzel bir derbi. Saat 19'da Ali Özer yönetecek. Aksa Süper Lig'de Mausa Türk Gücü zirvede 13 puanı var. İkinci sırada Doğan Türk Birliği'nin 11 ve üçüncü sırada Gençlik Gücü'nün 10 puanı var. Karşıyaka 9, Mesarya 7, Değirmenlik 6, Aslanköy, Cihangir, Küçük Kaymaklı ve Dumlupınar 5, Yeni Cami, Yeşilova, Çetinkaya, Ülkü Yurdu 4, Esentepe 3 puanda. Aksa 1. Lig'de Gençler Birliği 13, Türk Ocağı 1 maç eksikle 12, Göçmenköy 11, Karaoğlanoğlu 9, Lapta Düzkaya Yılmazköy 7, Lefke Dikmen 6, Gönyeli Mor Menekşe Maraş 4, Yeni Boğaziçi Akdoğan 3 ve Geçitkale 0 puanda. Bunları da Soray Sakallızade'ye günaydın diyerek tamamlayalım. Kani Ergüven yazın çok güzel, Serhat Elin'e sağlık. Ders olarak verilmeli hem güneyde hem kuzeyde diyor. Keşke verebilseler. Evet, sizleri çok seviyoruz. Slav kardeşim size selamlarını gönderiyor. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin belirlenen adaylarına ve partiye bir kez daha başarı dileklerimizi iletiyoruz. Öteki partilerde umarım, galiba Ulusal Birlik Partisi 24 Ekim'de yapacak seçimlerini, ön seçim dediğimiz seçim, aday belirleme seçimlerini. Bugünlerde de yüksek bir olasılıkla Ulusal Birlik Partisi'nde genel başkanın kontenjan adayları da belirlenmiş olacak. Evet, sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Yarın sabah 07.30'da buradayız. Onu hatırlatalım. Sabah 07.30'da buradayız. 9'da konuğumuz Halkın Partisi'nden Özbir Akbaşak kardeşimiz olacak. Gökhan Kim, günaydın sana da kardeşim. Gökhan Kim'e de selamlar ediyoruz. Girne'den sevgili Gökhan Kim soy, Deniz Kim var aday. Kızındır galiba. Başarılar diliyoruz. Emin değilim ama Kim ailesini çok iyi tanıyorum yani. Babalarını tanırdım tabii ki. Evet. İlk belediye başkanlarımızdan Esentepe'de. Çok sağ olsunlar. Herkese sevgilerimizi ilettik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Medya Life Serhat İncirli ile günaydın. Kıbrıs programını sundu.

programı. Daha iyisiyle değişin. Stihl motorlu testereleri hurda teslimiyle şimdi 159 Euro'dan başlayan fiyatlarla.

0: Hayalinizdeki ev artık çok yakın. Noyanlardan dev kampanya. 156 aya kadar vade, 500 pound'dan başlayan taksitlerle Olea Residence daireleri sizleri bekliyor. İster peşinatlı, ister peşinatsız ödeme planınızı birlikte yapıyoruz. Hemen taşınabileceğiniz modern daireler ve sürpriz hediyeler sadece Noyanlar'da. Detaylar için noyanlar.com. Ev sahibi olmanın tam zamanı.
1: Çeyrek asır. Hala çıtır. Lefkoşa. Mausa. Esentepe. Her şubemizde aynı lezzet, aynı özen. Şimdi uygulamayı indir, siparişin kapına gelsin. Keyif için Kaliforniya'dan.

şaka değil, gerçek. Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

Lefkoşa'nın en gözde lokasyonunda, kalbinizin attığı yerde. En kaliteli kahve çekirdekleriyle hazırlanan özel kahveler sizi bekliyor. Mana, yenilenen menüsü ve benzersiz aurasıyla karşınızda. Taze, zengin ve unutulmaz tatlar. Sadece bir kahve değil, bir deneyim. Adres, Lefkoşa Yenikent Oma Sitesi. Mana, gel keyfini çıkar.

0: Doğanın sınırlarına meydan okuyan bir inovasyon. Başkalarının yetersiz kaldığı yerlerde performans göstermek için tasarlandı. 68 santigrat derece sıcaklıkta bile benzersiz bir hızla stabil soğutma sağlar. Gerçek T3 kompresörü ve dünyanın ilk G-Boost teknolojisiyle güçlendirilmiştir. Güç ve zarafet bir arada. Bu sadece bir klima değil. Bu lüks yaşamın geleceği. Gerçek güç. Gerçek konfor. Gerçek T3. Gri. Aşırı koşullar için üretildi.
1: Doğa dostu Solar by Paralik. 69 yıllık Kemal Paralik güvencesiyle Solar Enerji Sistemleri Kurulumu'nda Kuzey Kıbrıs'ın en fazla tercih edilen markası olmaktan gurur duyuyoruz. Binlerce bireysel, yüzlerce kurumsal müşterimizle Solar Enerji Sistem Kurulumları sayesinde daha çevreci bir ada yaratmaya kararlıyız. Tüm evrak ve izin süreçleri sizler için tarafımızca yapılmaktadır. %100 anahtar teslim projelerimiz için ücretsiz keşif ve projelendirme yapılmaktadır. Solar by Paralik size ve çevreye kazandırmaya devam edecektir.
2: Dağlı sigorta yanımda.
3: Günaydın.
4: Günaydın.
3: Ne yaparsınız?
5: İyidir sen?
3: İyiyim. Ne yapıyorum?
4: Çilek toplamaya gidelim.
3: Süper plan. Tamam mı evraklar falan?
5: Bir kontrol edebilirim daha emin değilim o konudan.
4: Ve bunun sigortası bitti. Ne yapacak be şimdi?
5: Ah, bir dakika da halledecek. Ben Dağlı Sigorta alayım.
2: Dağlı Sigorta yanımda.
6: Zorunlu trafik sigortanızı Dağlı Sigorta web adresinden veya Dağlı Sigorta mobil uygulamasından bulunduğunuz yerden zahmetsizce alabilirsiniz. Üstelik hepsi dakikalar içinde. Çünkü Dağlı Sigorta her zaman yanında.
5: Yes, her şey hazır.
4: Bu kadar hızlı?
5: Ya, gidelim.
4: Hadi gidelim.
7: Bu sabah dünden daha güzel. Bu sabahın güneşi başka, kokusu başka, tadı başka. Taptaze kahve çekirdeklerini özenle seçip güzelce kavurduk. Tam damak tadınıza uygun olsun diye tüm emeğimizin lezzetini bir fincanda topladık. Bugünü biraz daha güzel kılan güneşin doğuşu mu, tadı mı, kokusu mu bilinmez ama adının Girne John kahvesi olduğu kesin.

0: Koleksiyon 2000 en yüksek kaliteli ve en uygun fiyatlı gözlükleri sizlere sunuyor.
1: Yıl boyunca birçok markada %50 indirim, yeni model gözlüklerde mükemmel fiyatlar ve ödeme koşullarıyla sizleri de Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 mağazalarına bekliyoruz.

Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

çocuğun gülümsemesi en güzel hikayeyi anlatır. 47 yıllık tecrübesiyle Lefkoşa'da en iyisi, en hesaplısı anlayışıyla hizmet veren Arcel Baby & Kids, ailelerin güvenle tercih ettiği adres olmaya devam ediyor. Beşikler, çocuk odası mobilyaları,

Böyle mi başlamıştık seninle? Böyle mi bitecekti? Her şeyimi verdiğim o sevgilim beni bırakıp gidecekti. Çıkıverecekmiş gibisin çerçeveden.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken,

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

otelin kusursuzluğu, bir restoranın temizliği, bir kafenin özenle hazırlanmış sunumu. Misafir belki fark etmez ama iyi bir işletme detayların fark yaratacağını bilir. İşte o detayların arkasında Buffa Trading var. Profesyonel temizlik kimyasallarında üretici gücü, ambalaj ve kağıt ürünlerinde güçlü tedarik. İhtiyacınız olan yüzlerce ürün tek çözüm ortağında. Siz misafirlerinize en iyisini sunun. Gerisini Buffa'ya bırakın. Buffa Trading, işletmenizin görünmeyen gücü.

0: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güvenlerin her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.

0: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6, 8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
1: Sim'de müzik devam ediyor.
2: Radyo Sim. Barışın ve umudun sesi.

yardım elidir bu. Çok bekledin sen bu eli. O yukarıdadır. O hep sana uzanacak, yardım edecek. Artık gelecek.

0: Yeniden merhaba değerli izleyenlerimiz. Geniş Açı'da yine birlikteyiz. Başladı Geniş Açı stüdyo konuğumuzu ağırlamaya başlıyoruz. Bugün Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Sayın İbrahim Aysal bizlerle birlikte. Sayın Başkan hoş geldiniz yayınımıza öncelikle.
1: Merhabalar Meyla Hanım. Öncelikle bu davetiniz için sizlere teşekkür ederim. Burada sizinle bir program geçirmek bizim için büyük bir şeref.
0: Biz çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Aynı şeref bize ait. Ben bugün aslında sizinle odanın çalışmalarını özellikle konuşmak isterim. Elektrik Mühendisleri Odası'nın çalışmaları önemlidir. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği çatısı altında görev yürütüyor Elektrik Mühendisleri Odası. Ama özellikle şu günlerde elektrik alanı ile ilgili olarak ciddi sorunların yaşandığı, eylemlerin, grevlerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla bunu geride bırakarak konuşmak olmaz sizi bulmuşken Sayın Başkan. Bununla başlamak istiyorum açıkçası. Şöyle ki biliyorsunuz Kıptek'te örgütlü Elsen ve aslında Kıptek çalışanlarının günlerdir devam eden bir mücadelesi var. Elektrik çok riski yüksek bir alan. Bu anlamda geçmişte ne yazık ki hayatını kaybeden görev şehitleri var Kıptek'in. Aynı zamanda aslında son ciddi yaralanmalar yaşandığını da görüyoruz. Son Arif Özkıraç'ın yaşamış olduğu ağır yaralanmada ne yazık ki bunlardan biri. Bu anlamda çalışanlar bir mücadele başlattılar. Ama şu an için henüz bir uzlaşı sağlanmış değil. Bugün Belediye Emekçileri Sendikası da belediyelerde grev başlatmış durumda. Kıptek çalışanlarına destek olmak amacıyla. Neler söyleyeceksiniz? Siz nasıl izliyorsunuz süreci?
1: Açıkçası önce Kıptek'in ülkemiz için öneminden bahsedelim. Kıptek bizim öz kaynaklarımızla kurulmuş. Yıllardır ülkemize enerji arzı noktasında özverili çalışmalarını yürütmeye çalışan arkadaşlar, Elsen buradaki örgütlü sendikamız da dahil iyi niyet çerçevesinde bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Gerçekten olumsuz koşullar, siyasi olumsuzluklar vesaire sürekli yaşadığımız şeyler ama iyi niyet çerçevesinde arkadaşlarımız görevlerinin başında işlerini yürütmeye çalışıyorlar. Maalesef bu iş sağlığı ve güvenliği noktası şakaya ya da ihmale alınacak bir nokta değil. Kesinlikle değil. Çünkü elektrik sizin de ifade ettiğiniz gibi geçmişte yakın tarihlerde can kayıpları yaşadığımız, ciddi yaralanmaların olduğu, en sonunda Arif Bey'in ciddi bir yaralanma sonucu tedavi altında müşahedede devam ediyor diye biliyorum evet. Durumu. Çok ciddi sonuçlar doğurabilecek bir sektör. Burada tabii ki özellikle can güvenliği herkesin birincil temel insani hakkıdır. Bu noktadan başlayarak şunu ifade edebilirim ki biz de Elsen emekçilerinin özellikle iş güvenliği talepleri noktasında verdikleri mücadelede oda olarak kendilerine destek oluyoruz elimizden geldiğince ve mücadelenin sonuna kadar haklı olduğunu düşünüyoruz. Özellikle iş güvenliği noktasında şöyle ki elektrik gerçekten hem riskler barındırmakla beraber, elektriksel riskler barındırmakla beraber maalesef son günlerde gördüğümüz kadarıyla çalışma ortamlarında da ciddi bir güven yaratıcı ortamdan uzaklaşma var. Olumsuz iş koşullarında çalışıyor arkadaşlar. Yani bugün belki bir yeleği ya da yangın koruma kıyafetini bile temin etseniz, onun dışında da çalışma ortamlarının çok olumsuz koşullarda olduğunu gözlemleyebiliyoruz bazı paylaşımlardan. Bunların bütünlüklü ele alınıp hepsinin düzeltilmesi için inisiyatif alınması gerek. Kendi öz değerlerimizle kurulmuş Kıptek'e sahip çıkmamız ve orada çalışanların yanında durmamız gerektiğine inanıyorum.
0: Evet, peki. Bu işinden çıkış ne olur? Yani en azından yönetime çağrınız var mıdır Sayın Başkan sizin? Neler söyleyebilirsiniz?
1: Yani açıkçası tabii konu biraz siyasetin gündemine taşınmış bir konu haline geldi. Bence bu iş sağlığı güvenliği meselesi siyasi bir konu değildir. Yani siyasi bir tartışmaya argüman olması da çok saçma gelir bana açıkçası evet. Söyleyeyim. kesinlikle ve kesinlikle iş sağlığı güvenlik önlemlerinin eksiksiz olarak yapılması için inisiyatif alınması, sendikadaki arkadaşlarımızın taleplerinin de özellikle iş sağlığı güvenliği noktasında karşılanması noktasında yönetimin yazılı beyanda bulunması, arkadaşlar bunu talep ediyor. Ben de hemfikirim, yazılı beyan, çünkü söz uçar yazı kalır diye bir söylem vardır bizim de benimsediğimiz. Bunun yapılması lazım en erken zamanda, belki de birçok şeyden önce. Bunların iyileştirmesi noktasında nelerin yapılabileceği, zaten ülkemizde iş sağlığı güvenliği uzmanları var. Hatta Kıptek'in kendi bünyesinde de iş sağlığı güvenliği uzmanı mevcut. Değerli risk raporlandırmaları yapılarak tüm iyileştirmelerin neler olması gerektiğini takvime bağlanarak adım adım yapılması gerekiyor. En önemli konu odur diye düşünüyorum. Tabii bunun arkasından yönetimle çalışanlar arasında bir gerilim olmasını artırıcı bazı unsurlar yaşandı. Ben çok siyasi konulara oda olarak yani taraf olmak istemiyorum ama yani öncelikle iş sağlığı ve güvenliği meselesinin ivedi olarak çözülmesi gerekir. Daha sonra diğerleri bir masa etrafında bence taraflarca konuşularak uzlaşılabilecek konulardır diye düşünüyorum. Zaten artık bir seçim yasakları süreci de başlamıştır. Bu süreçte en azından bizden olan kimselerin, yani hepimiz Kıbrıs küçük bir ada, bir yerden bir ailesine, sevdiğine dokardır bu Kıptek kurumunun içinde de. Bu insanların can sağlığı ve iş güvenliği taleplerini birinci olarak ele alması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi tabii koşulu yoktur diyorsunuz. Bunu anlıyorum söylediğim. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak gerekli ekipmanların tamamlanması ve altyapının düzeltilmesi ile ilgili. Bunu herhangi bir siyasete de bağlamamak gerekir diyorsunuz Sayın Başkan. Bu konuda umarız bir an önce, zaten sendikanın da birinci maddesi bu Sayın Başkan. Yani bunun tartışmasız yerine getirilmesi gerektiğini söylüyor çalışanlar. Çünkü günün sonunda biz dışarıdan takip ediyoruz ama o işi yapan ve o risk altında olan da çalışanlar. Dolayısıyla onların gözünden de bakmak gerekiyor. Ve en önemlisi insan ve can güvenliği her şeyden öte gelmelidir. Tartışmasız aslında bugüne kadar çözülmesi gereken, bu da benim kendi kanaatim olsun Sayın Başkan, çözülmesi gereken bir meseleydi. Şimdi tabii ki ülkedeki enerji güvenliğini de belki sizinle sohbetimizin ikinci bölümünde konuşmak isterim ama oda olarak çalışmalarınız da önemli. En son yapmış olduğunuz önemli bir üyelik var Sayın Başkan. Bunu biraz bize anlatın lütfen. Bu hem odaya hem de ülke açısından neler kazandırılacağı ile ilgili olarak bize bilgi aktarmanızı isteyelim. Benim bildiğim EURL dediğimiz genel kurulunda üyeliğiniz onaylandı oda olarak. Nedir bu genel kurul? Bize bilgi aktarabilir misiniz?
1: Şimdi öncelikle EURL'den başlayalım. Avrupa Elektrik Mühendisleri Birliği diyelim. Sivil toplumlardan oluşan bir örgüt. Yani bizim meslek örgütümüz gibi birçok ülkede yer alan sivil toplum örgütleri 12 üyesi vardı. Halihazırda biz de 13. üyesi olmuş olduk. Şimdi burada bizim temel prensibimiz özellikle Kıbrıs Türk halkının kendini temsil etmesi noktasında 1960 anayasasından itibaren bize verilmiş bir hak var. Maalesef biz bunu kullanamıyoruz ya da kullandırmıyorlar diyelim. Tabiri caizse. Biz de bunu yıkmak noktasında, kırmak noktasında diyeyim, bir inisiyatif alarak hem Kıbrıs Türklerin Avrupa'yla ve meslektaşlarımızın, oradaki meslektaşlarıyla entegrasyonunu nasıl gerçekleştiririz diye düşünerek bir araştırma yaptık. Kendimize uygun kuruluş olarak EURL'i benimsedik açıkçası. Yani şöyle ifade etmek gerekirse, bir hayalle başladı. Sonra dedik ki biz bu hayalin peşinden koşturacağız, uğraşacağız, adım atacağız. Konuyu bilgilerindedir Sayın Cumhurbaşkanı ziyaretimizde de ifade ettik. Kendisi de Kıbrıs Türk toplumunun birçok noktada özellikle temsiliyetinin artmasının olumlu olacağını bize belirtti. Süreç için herhangi bir destek istersek her zaman yanımızda olacağını belirtmesi üzerine Biz de girişimlerimizi artırdık açıkçası.
0: Evet.
1: Buradan ifade etmek isterim. Tüm süreç boyunca da bize destek oldu Sayın Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı çalışanları. Buradan kendilerine de teşekkür ediyorum. Nasıl yaptık? Daha sonra biz buralarından iletişime geçtik ama inanın ki böyle hemen cevap verilebilen bir ortam değil. Başka bağlantılar bulduk. Başka bağlantılar aracılığıyla direkt kişilere ulaştık. Oradan kendimizi tanıtma fırsatımız oldu. Daha sonra bu organizasyonun direktörü Sayın Markus Jäger var, Alman. Kıbrıs'a geldi. 2-3 gün boyunca odamızı ve birliği ziyaretler gerçekleştirdik. Organizasyon yapımızı gördü, benimsedi. Gerçekten neye hizmet ettiğimizi, çünkü maalesef kendi ifadesiyle söyleyeyim. Yani Avrupa'da 100 kişiye sorsanız 99'u Kıbrıs'ta sizin ne sıkıntı yaşadığınızı bilmiyor diye bir söylemi var. Bu da bizim için gerçekten olumsuz bir durum. Çünkü biz Kıbrıs'ı Türkler olarak sesimizi yeteri kadar duyuramıyoruz diye düşünüyorum. Bu bağlamda daha sonra işte genel kurula davet aldık. Sayın Markus Jäger'in adamı ziyaretinden sonra. İnanın orada da yani hayal ettiğimiz gibi değil de biraz fazla sorgulamayla karşılaştığımız bir ortam oldu. Evet. Ama hep belirtmekten çekinmiyorum. Olarak biz mühendis insanlarık, bütüncül düşünmemiz lazım. Biz dünyevi düşünürük. Özellikle bir taraf diğer taraf diye bir durum bizim için söz konusu değildir. Aramızda bir sınır olsa bile bizim Kıbrıs'ta bir tarafta olabilen bir sorun diğer tarafı da etkiler. Özellikle çevresel konulardan girdim. Mesela bir tarafta düşünün ki ciddi bir çevresel sorun varsa diğer tarafa yansımaması gibi bir durum yok. Onun için bizim bütüncül yaklaşmamız, bazı konuları bütüncül de ele almamız gerektiği üstünden vurgu yaparak onaylarını aldık açıkçası. Kendimizi tabii ki meslek, buradaki sivil toplum örgütüne üye olabilecek kriterleri taşıyordu EMO.
0: Evet.
1: Ama ona rağmen dediğim gibi bazı
0: ne olarak mesela yapılıyor? İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmamıştır gibi bir yaklaşım üzerinden mi, bilindik o yaklaşımlar üzerinden mi hareket edildi?
1: Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmamış olması bir sıkıntı. Tabii bizim birliğimiz de 1960'da kurulmuş, 1960 Anayasası'na bağlı olarak kurulmuş Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği.
0: Evet.
1: Kıbrıslı Türk toplumunun kendini temsil etme hakkına dayanarak kurulmuş bir birlik. Bunları biz tabii kendilerine ifade ettik.
0: Evet.
1: Yani en büyük savlardan biri tabii ki dediğiniz gibi işte siz tanınmayan daha legal olmamış bir
0: olmamış topraklarda
1: vücutsunuz bari.
0: Öyle
1: ifadeler var ama tabii dediğim gibi gerekli görüşmeleri, gerekli değerlendirmeleri yaptık. Oradaki diğer üye ülkelerin hepsiyle de görüştük toplantı öncesi. Kendimizi anlatma fırsatı bulduk. Hani sordular mesela bugün Rum, bizim Rum diye tabir ettiğimiz Kıbrıs'ın güneyinde yaşayan insanların da bu örgütte yer almasının sizin açınızdan bir sakıncası olur mu? Çünkü onlar şu anda Kıbrıs'ın görünen şeyleridir, legal otoritesidir dediler. Benim hiçbir sakıncası yok dedim. Bizim onlarla bir alıp veremediğimiz yok mühendislik anlamında. Siyasi boyut başka bir şey. Biz kesinlikle siyasi boyutun dışında bütüncül çözüm, Kıbrıs'ın bütünü için güzel şeyler üretmek için uğraşıyoruz diye konuştuk. Dediğim gibi yani bunları da

0: söylemek zor ama biz elimizden geldiğince çabalıyoruz ve çabalamaya da devam edeceğiz.
1: Ama yani tamamen bağların koptuğu bir yapı yok ortada.
0: Hayır, kesinlikle.
1: Diyorsunuz. Bir iletişim var.
0: Birliğimiz, birlik başkanlığımız ve yönetim kurulu 6 Ekim'de genel kurulları vardı. Oraya davetliydi. Yani hala daha bir sıcak iletişimimiz devam ediyor.
1: Evet.
0: Tabii onların yapısı biraz daha farklıdır bizden. Şimdi tabii yasal statülerini tam %100 emin olmamakla beraber biraz devlet destekli bir örgüttür onlar. Onun için yapı olarak bizden biraz daha farklıdırlar. Biz tam bağımsız olduğumuz için bizim açımızdan biraz daha
1: daha rahat hareket etme alanı var. Evet. Adanın kuzeyinde
0: o şekilde ifade edebiliriz.
1: Evet. Onlar biraz daha devlet politikalarıyla hareket etmek durumunda kalıyorlar.
0: Diye düşünüyorum ben de. Evet. Tabii bunu açıkça ifade etmiş değiller ama öyle olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Devam edelim Sayın Başkan, Evrel ile ilgili olarak işte bu aslında bu üyelik hem odaya hem işte Kıbrıs Türk toplumuna ne kazandıracak, neler amaçlanıyor?
0: Şimdi tabii ki Evrel'in temel amacı Avrupa'daki mühendislerin bilgi birikimini birbiriyle paylaşması. Bu bağlamda en büyük örgütleri de VDE üye ülkelerden en büyük örgüt VDE Alman Standartlar Enstitüsü ki bugün dünyada en fazla standart yayınlayan örgütlerden biri. Bu bağlamda bizim bunlarla entegrasyonumuz dünyada gerçekleşen standartlara kolay ulaşım, mesleki birikimlerini paylaşma, ülkemiz için hatta Sayın Markus'la görüştüğümüz konulardan biri de buydu. Belki tabii bir seçim süreci olacağından bahsettik kendiyle ama Alman uzmanlardan kurulu bir ekip belki Kıbrıs'a getirip yerinde duruma özel inceleme yapıp enerji konusunda nasıl adımlar atabileceğinizi bilimsel verilere dayanarak tartışırız falan filan dedi. Bunun gibi artıları olabilecek diye düşünüyoruz. Biz çünkü her zaman mühendislik alanında şuna bakıyoruz. Sayısal ve bilimsel veriler doğrultusunda ilerlemeye çalışıyoruz. Siyaset bizim konumuz değil yani açıkça söyleyeyim. Bu doğrultuda da birçok temasımız ve girişimimiz devam edecek. Burası olduğu gibi. Diğer farklı faydaları gençleri bir araya getiriyor. Avrupa'daki gençleri bir araya getiriyor. Her sene bir ülkede, üye ülkelerden birinde bir alan gezisi vesaire yapıyorlar. Bu anlamda bizim gençlerimizin de oralarda temsil diğer Avrupalı meslektaşlarıyla entegrasyonu vesaire gibi konuların önüne açılacak. Ayrıca tabii bunlar uluslararası bir örgüt olduğu için birçok organizasyonda da ya paydaş ya ev sahibi olarak bulunuyorlar.
1: Aslında bu gibi üyelikler veya işte bu organizasyonların içerisinde yer alıyor olmanız Kıbrıs Türk toplumunun görünürlüğü açısından da önemli değil midir Sayın Başkanım?
0: Zaten ifade ettiğim gibi bizim çıkış noktamız da buradandı. Kıbrıs Türk toplumunun görünürlüğünü artırmak bizim için en önemli noktalardan biri olarak yola çıktık. Ne kadar kendimizi ifade edersek o kadar çok karşılık bulacağını düşünüyorum. Bahsettiğim gibi yani %99'u Avrupa'nın 100 kişiden 99'u Kıbrıs Türklerinin neler yaşadığını bilmiyor ifadesi. Gerçekten kendimizi demek ki bizim ifade etmekte yeterli olmadığımız anlamına geliyor.
1: Sadece liderlerin yürüteceği işler değil aslında toplumlarının ne boyutta olduğunu ifade etmek, yaşadıklarını ifade etmek veya işte toplumlarının sesini duyurmak. Sizin gibi örgütlerin de kendi alanlarında atacağı adımlar önemli sanırım Sayın Başkan.
0: Çok doğru söylüyorsunuz. Biz de işte elimizden geleni en azından emo olarak bu bağlamda yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi buradan da birçok diğer örgütün de önünde başvurabileceği, kendini paydaş olarak kabullendirebileceği birçok uluslararası örgüt var. Buralara bence bütün örgütlerimizin girişimde bulunup özellikle kendimizi ifade etmemizi artırmamız lazım uluslararası topluma.
1: Evet, evet. Var mı başka hedefleriniz Sayın Başkan Oda olarak? Yani bu üyelik dışında yurt dışı ile ilgili veya Avrupa ile ilgili şu hedefimiz de var gibi açıklayabileceğiniz?
0: Yani açıkçası dediğim gibi yani biz bu sürece başlarken bir hayaldi bizim için. Hatta birçok da olumsuz tepki aldık. Şöyle ki yani yapmayın, olamaz, sorun yaşayacaksınız, enerjinizi boşuna sarf etmiş olacaksınız. Açıkçası yılmadık

0: bunlardan. Ciddi şekilde bir şeye inanarak mücadele edince
1: Tabii.
0: sonuç alabildiğimizi gördük. Yani bunu tamamlamış olmanın verdiği tabii mutluluk ve gurur içindeyiz. Açıkçası onu ifade edeyim. Şimdi önümüzde birçok iç mesele de var ülkemizi ilgilendiren. Şu anda yani dış temaslarla ilgili tabii bu Eurel'le bağlarımızı artırarak neler yapabileceğimizi bizim tekrardan değerlendirmemiz lazım. Üye olup bitmiyor yani kabuğumuza çekilirsek çok bir faydası olmaz bize. Onunla nasıl iletişimimizi artırırık, neler yapabiliriz bu örgütle beraber onları değerlendireceğiz ilk olarak. Daha sonra tabii neden olmasın daha farklı örgütler olabilir ama birincil olarak küçük adımlarla ilerlemeyi düşünüyoruz ki sonuç ala ala ilerleyelim. Bulunduğumuz yerde gerçekten bulunmamızın neden bulunmamız gerektiğinin hakkını verelim diye düşünüyorum. Yani bu kişisel anlamda benim için de geçerli olmakla beraber EMO için
1: Tabii.
0: de yapılması gereken olduğunu düşünüyorum.
1: Mücadele bitmiyor diyorsunuz üye olarak. Ondan sonrası için neler yapılması gerektiğini yeniden değerlendireceğinizi anlıyoruz söylediklerinizden de. Şimdi tabii zaman zaman şunu görüyoruz. Az önce programa girmeden önce de size biraz bahsetmiştim Sayın Başkan. Uzun zaman sonra ben işte EMO'nun web sayfasına girme şansım oldu. Bir güncelleme mi yaptınız? Çünkü aslında pek çok bilgiyi bulabildiğim bir alana dönüşmüş durumda. Ne
0: Yani
1: söyleyebilirsiniz?
0: şunu ifade edeyim, bir kere bazı hedeflere ulaşmak için bazı çıtaları da artırmanız gerekiyor. Bazı hedefleri artırmanız gerekiyor. Bunlardan biri de aslında web sitesinin güncellenmesi de bunun paralelinde gerçekleşti. Hatta web sitesinin İngilizcesini de yapmak durumunda kaldık. Çünkü Eurel'e başvururken sitemizi vesaire ne yaptığımızı diğer ülkelere anlatabilmek adına dedi
1: Tabii.
0: ki yani Türkçe ve çok aşırı güncel olmayan bir unsurdan karşılarına çıkarsak çok daha şey olmaz, ne inandırıcı olmaz söylemlerimiz. Bizim kendimizi onlara ifade
1: Tabii.
0: edip onların da görebileceği bir platform oluşturmamız lazım.
1: Bu bile aslında odanın kendi içerisinde bir yenilenmeyi de getiriyor Sayın Başkanım.
0: Çok haklısınız. Dediğimiz gibi yani bir hedef belirledikten sonra o hedefe ulaşabilmek için aslında yapmanız gereken birçok adım var. Sadece yani bir adımla bitmiyor bu süreç. Birçok adım var. Bu da onların bir tanesi olarak şey yaptı, güncellediğimiz bir unsur oldu web sitemiz. Gündemi de daha yakından takip etmeye devam edecek diye düşünüyorum o konuda da.
1: Şimdi özellikle işte bu Bay Kuzi'nin maceraları gibi çocukları da aslında sürdürülebilir enerji ve çevre alanında bilinç yaratmakla ilgili oda olarak çalışmalarınız da var. Bunlardan da biraz bahsetmenizi isteyelim sizden. Çünkü adım adım da ilerliyor sohbetimiz Sayın Başkan. Neler yapıyorsunuz, neler planlıyorsunuz bu anlamda? Panelleriniz olduğunu biliyoruz. Neler söyleyebilirsiniz?
0: Şimdi şunu da ifade edeyim. Aslında bunların hepsinin bir bütün halinde düşündüğünüzde bazı şeyler kazanıyorsunuz. Yani ben genel kurulda da ifade ederken bunu özellikle Bay Kuzi ile ilgili orada da sunum yaptık. Okullara gidip tiyatro gösterisi yaptığımızı vesaire söyledik. Çevre bilinci noktasında şeyde genel kurulda ciddi bir etki yarattığını gözlemledik. Yani aslında hiçbir şey yapmayan bir örgüt olarak gidip böyle talepte bulunursanız çok etki yaratmaz ama bütün bunları bütünleştirdiğiniz zaman aslında ciddi bir etki yaratıyor. Hatta şeyden sonra genel kurul sonuçlandıktan sonra oradaki arkadaşlardan biri bana şey dedi. Gençlerinizi de bizim organizasyona katacak olmanızın heyecanı içindeyim. Çünkü sizin kadar aktiflerse illaki bir şey yaratacaklardır, pozitif etki yaratacaklardır bizim
1: Ne
0: üzerimizde
1: güzel,
0: de diye söylediler. Şimdi oradan başlayarak şeye geri döneyim. Bay Kuzi yolculuğumuz, Özge hocamı burada ifade etmezsek
1: olmaz,
0: olmaz. Sayın Özge Yorulmaz'ın başlattığı bir proje. Kendileri böyle bir kitap yolculuğuna çıkmak istediğini ifade etmişti. Biz de oda olarak bizim hedeflerimiz ve toplumu bilinçlendirme çabalarımızın bir parçası olarak gördük ve birlikte bir yolculuğa çıktık açıkçası. Yani bu yolculuğa çıkarken aslında buralara kadar gelebileceğinden hiç emin değildim ama iki tarafın güzel bir uyumu oldu. Emeklerini, tüm ekibe emeklerini göz ardı edemeyip hepsine de teşekkür ederim tekrardan buradan. Güzel şeyler ortaya çıktı. Önce kitaplarla başladık. Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokolümüz oldu. Bu kitapların ilkokullarda okutulmasıyla ilgili. Daha sonra Erdoğan'ın da bize katılmasıyla tiyatro gösterimiz, bir kukla evet. gösterimiz oldu. Birçok okulda performans sergilendi ya da salonda diyeyim okulların evet. erişebileceği ama daha sergilememeyi planladığımız yerler var. Hatta bununla ilgili kavramları nasıl genişletebiliriz? Çocuklara nasıl daha fazla uğraşabiliriz? Evet. Bilirsiniz ağaç yaşken eğilir diye bir evet. atasözümüz evet. de var. O bağlamda neler yapabileceğimizi tartışıyoruz. Daha evet. güzel şeyler de inşallah ortaya çıkaracağız.
1: Evet, verim görüyor musunuz bu anlamda? Şöyle eğitimcisiniz de aynı zamanda. Dolayısıyla evet. O gözle de yorumlamanızı isteyelim sizden. Yani çocukların yapılan kukla gösterisi veya işte kitapları okuduktan sonraki ilgileri, değerlendirmeleri ne oluyor? Gözlemleyebildiniz mi bunu?
0: Yani ben kendi çocuklarımdan ele alarak yola çıkayım. Çünkü birincil olarak gözlemleyebildiğim onlardır. Şeyden sonra özellikle kukla gösterisinden sonra ciddi şarkılarda, akıllarda kalıcılık yani çevreyi kirletmememiz gerektiği vesaire gibi. Hatta geçen arabadaydık, küçük kızım ki 5 yaşındadır daha yani çevresel bilinci çok oluşmamasına rağmen evet. öndeki arabadan dışarıya kağıt atmışlar. Baba bak kağıt attılar ne kadar evet. yanlış bir davranış diye evet, şey güzel. Yaptı.
1: Evet, tepki gösterdi.
0: Tepki gösterdi evet. duruma. Evet. Demek ki bir takım şeyleri yavaş yavaş evet. açılayabiliyoruz. Evet, tabii evet. yani tek bir projeyle bütün çevresel bilinç ve doğa kültürünü oluşturmamız
1: mümkün
0: evet. mü diye sorarsanız evet. değil. Bütüncül evet. dediğim gibi başka unsurlarla desteklendiği zaman evet. aslında tam istenilen noktaya ulaşmak için yol kat edilmiş olur diyeyim.
1: Evet. Gençlerle arası nasıldır? Az önce bir nebze değindiniz aslında genel kurulla ilgili olarak Evral'ın ama gençlerle yani genç mühendislerle veya bu alanda eğitimini tamamlamak isteyenlerle işbirlikleriniz var mıdır Sayın Başkan Oda olarak?
0: Yani şimdi Oda olarak özellikle şeyi yapıyoruz tabii eğitim sürecimiz sürekli devam ediyor. Bu gençlerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da sürekli eğitimlerimizi genişletmeye çalışıyoruz. Hatta genç mühendis eğitim programı diye bir şey tasarladık. Henüz hayata geçmedi ama bu bir mühendisin meslek hayatına atıldığında karşılaşabileceği sorunlar veyahut da teknik yeterliliklerle ilgili bir bütünlüklü bir şey hazırladık. Eğitim seti hazırladık. Kısmetse bu dönem içinde de hayata geçirmeyi planlıyoruz onu da. Ama açıkçası şunu ifade etmem gerek. Genç mühendisler komitemizde var. Genç mühendislerin bu toplumsal meselelere yaklaşımı bizden biraz daha farklı diye düşünüyorum. Evet. Yani şu andaki yeni
1: neslin... Bu sadece elektrik mühendisliğiyle alakalı bir durum değil sanırım Sayın Başkan. Yani bu genel anlamda toplumsal olaylara bakışla ilgili farklılıklar gözlemlenebiliyor. Nesiller arası, kuşaklar yani, arası.
0: Yedinci senem az önce size bahsetmiştim yayından önce onun içinde yedinci senem özellikle pandemiden sonra insanların biraz bireyselliğe döndüğünü evet, gördük. Maalesef. Tabii bunu tekrardan aşmanın yollarını biz oda olarak elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Çünkü mesleğimiz gençlere kalacak yani biz buralarda geçiciyiz. O gençlerimizin de buraları en doğru şekilde temsil etmesini sağlamak için onlara bu meslek aşkını aşılamamız gerektiğini düşünüyoruz.
1: Evet.
0: Bu doğrultuda da faaliyetlerimiz giderek artacak.
1: Evet, yani hem aslında mesleki anlamda hem de aslında toplumsal farkındalıkla ilgili olarak yürünmesi gereken yollar olduğunu anlıyoruz söylediklerinizden. Evet. Ama dediğimiz gibi yani gençlerin bir önceki nesle ve kuşağa göre olaylara bakış açısı farklılaşabiliyor. Dolayısıyla siz de bahsettiniz özellikle pandemi sonrasında da sadece gençlerle ilgili değil aslında pek çok kesimle ilgili bir kabuğa dönme, içe kapanma yaşandı. Bunu açmak lazım ve işte toplumsal meselelere herkes kendi alanında ne yapabilirse o alanda görev alması gerekiyor. Çalışma yürütmesi gerekiyor. Adım adım sonuna yaklaşıyoruz sohbetimizin. Odanın çalışmaları hakkında bilgi verdiniz. Varsa eklemek istedikleriniz onu da alalım
0: şimdi
1: Sayın Başkan.
0: Şimdi odanın aslında fiiliyatta yaptığı en önemli iki görev var. Birincisi vize hizmetidir. Yasalar çerçevesinde evet. vize hizmeti veriyor ki elektriksel projelerin standartlarla uygunluğunu kontrol ediyoruz. Böylelikle de bir kurulan elektriksel tesisatın can güvenliğini koruyabilmesi noktasında maksimum çalışma birincil olarak bizden başlıyor elektrik projesinin standarda uygunluğu. Çünkü koruyucu ekipmanlar vesaire çok önem arz ediyor elektriksel alanda. Daha sonra da elektrik müteahhitinin uygun şekilde projeyi icra etmesiyle en azından daha güvenli bir tesisata ulaşabileceğimizi söylüyoruz. Tabii her zaman şunu ifade etmek lazım. Projeyle birebir imal edilen örtüşmüyor her zaman. Bunun da oluşturduğu bazı sıkıntılar oluyor ki geçtiğimiz dönemlerde elektriksel kaynaklı yangınların birçoğunda ki biz bazılarına bilirkişilik hizmeti verdik. Gözlemlediğimiz maalesef birebir standartla örtüşmeyen yerinde uygulamalar oluyor ki bunlar da olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Evet. İkinci önemli görevimiz ise ülkeye giren elektrikli cihazların standartlara uygunluğunu kontrol ediyoruz. Ki bu çok önemli bir unsurdur. Şu bağlamda önemli bir unsurdur. Elektrikli teçhizatın gerçekten bilinçsiz bir kullanıcı tarafından, bilinçsiz bir kullanıcı derken yani biz bir vatandaşık ve o elektrikli teçhizatın oluşturabileceği sorunları herkes bilemiyordur. Evet. Zaten bilmesine de gerek yok aslında kullanırken ama bunun güvenli olması gerektiğiyle ilgili standartları bilen kişilerin ürünü teyit etmesi gerekiyor. Biz ne yapıyoruz? Önce bir standart belgelerine bakıyoruz bunların ülke girişinde. İkincil olarak da eğer yeterli bulmuyorsak laboratuvarımızda akredite, TÜRKAK akredite laboratuvarımızda testlerini gerçekleştiriyoruz ki insan sağlığına veyahut da yangına ihmal vermeyeceğinden emin olalım.
1: Evet.
0: Bu ciddi bir risktir. Niye risktir? Şimdi bazı ülkelerde daha farklı uygulamalar var ama bizde serbest dolaşım diye bir şey yoktur ürünlerin. Hı hı hı. Ülkeye girdikten sonra geri çıkarmamız da bizim maalesef statümüzden dolayı, KKTC'nin statüsünden dolayı çok sıkıntılıdır. Onun için öncesinde yapılan bu kontrol en azından ülkeye gelmeden bu ürünlerin birçoğunun kontrol edilmesi ve şöyle diyeyim yani ülkeye girdikten sonra tespit edilse bile ki o daha zor bir süreçtir. Evet. Ciddi bir mali israf söz konusu olacak. Çünkü geri gönderme gibi bir şansımız maalesef buraya girdikten sonra olmuyor.
1: Evet.
0: Bu anlamda yani odamızın faaliyet gösterdiği en önemli iki unsur. Bunlardır.
1: Sorunlar yaşıyor musunuz bununla ilgili olarak? Yani işte bu konuda bir denetim mekanizmasınız aslında oda olarak.
0: Evet.
1: Yani ülkeye giren elektrikli cihazlarla ilgili. Bu konuda o da baskı altında tutulmaya çalışılıyor mu? Sorun yaşıyor musunuz Sayın Başkan?
0: Yani tabii ki bazı baskılar oluşuyor. Özellikle olumsuz sonuçlanan süreçlerin sonunda bazı baskılar oluşuyor. Ama biz oda olarak hiçbir zaman şeyden taviz vermedik. Açık açık söyleyebilirim bunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim. Standarttan ve gerekliliklerden hiçbir zaman taviz vermedik. Onun için... Daha rahatlık şu anlamda rahatlık hiçbir zaman taviz vermediğinizde sorgulanabilir duruma düşmezsiniz.
1: Hı hı.
0: Bir başkası için ayrı bir uygulama yaptığınız gibi bir durum bizde kesinlikle söz konusu değildir. Bizde evet. Standart neyse onun karşılığı varsa vardır yoksa da yoktur.
1: Evet.
0: Tabii burada bir sıkıntı şu var elektrikli cihazlarla ilgili. Maalesef ülkeye her şey yasal yollardan girmiyor. Onu ifade etmek lazım.
1: Evet.
0: Bu bağlamda Ekonomi Enerji Bakanlığı'nın da piyasa denetimleriyle ilgili çalışmaları var. Bence piyasa denetiminin de yapılması bu ürün güvenliği anlamında destekleyici bir unsur haline gelecektir. Biz kendilerine de ifade ettik. Laboratuvar hizmetlerinden biz hiçbir kuruluştan bugüne kadar ücret talep etmedik. Laboratuvar hizmetlerini tamamen destekleyici unsur olarak kullanıyoruz ön izin hizmetlerine. Devlet kuruluşlarımızın da ne zaman bir laboratuvar ihtiyacı, test ihtiyacı olursa ücretsiz olarak destek vermeye hazır olduğumuzu da kendilerine ifade ettik. Hatta iki hafta önce polisin bir skuterla ilgili gücünün standartların üstünde olduğuyla ilgili bir şüphesi vardı. Onu gönderdi, onunla ilgili rapor hazırladık. Dediğim gibi biz her anlamda da devlet kuruluşlarına da destek olmaya da hazırız.
1: Peki. Son bir sorum Sayın Başkan. Belki önümüzdeki günlerde yine konuk ederiz sizi. Çünkü açmış olduğunuz başlıklar önemli. Örneğin elektrikle ilgili cihazların ülkeye giriş meselesini daha geniş bir alanda konuşmak isterim sizinle veya odanın faaliyetleriyle ilgili olarak. Ama enerji arz güvenliği dediğimizde ne söyleyebilirsiniz? Hani bu işin aslında alfabenin ilk sırasında elektrik mühendisleri, ne söyleyeceksiniz bu anlamda ve nasıl sağlanmalıdır? Yani bugün işte Kıptek'in durumu ortada. Kıptek ne yazık ki siyasetin, hele bu dönemde siyasetin oyuncağı haline getirilmeye de çalışılıyor. Ama çok önemli bir kurum, elektrik kurumu. Diğer taraftan özel bir işletme var. Ama ülkede arz güvenliği elektrikle ilgili sağlanmış durumda da değil. Ne düşünür o da bu konuda? Yani arz güvenliği nasıl sağlanmalıdır?
0: Şimdi açıkçası ben daha önce de söyledim. Bir kere en başta yapılması gereken şey bir strateji oluşturulmasıdır. Yani ülkeye gerçeklerinizi göz önünde bulunduracak bir çalışma yaparsanız elinizde doğru veriler olur. Bunları değerlendirirsiniz. Yani mühendislikte çözüm tek bir tane değildir. Gerçeklerinize göre alternatif çözümler üretebilirsiniz. Yani ben her zaman söylüyorum, bir yol haritası ve bir stratejik plan çıksın enerjide. A, B, belki de C planımız olsun. Ve günümüz koşullarının ne gerektirdiğine göre bunlardan bir tanesini oyalım. Geçen şey çıktı biliyorsunuz, doğalgazın Kıbrıs'a getirilip enerji santrali. Tabii ne koşullarda getirilecek, getirilmeyecek orasını tartışmak istemiyorum. Daha ortaya çıkmış bir şey yok ama yani evet, enerji problemine bir çözüm olma ihtimali var mı? Var. Sonuçta burada bir santral kurulacaksa, doğalgaz çevrim santrali kurulacaksa en azından arz güvenliği anlamında bir fayda sağlayacağı kesin. Ama görüyoruz ki iki gün önce de Aksa'ya sıcak yedek amaçlı iki santral daha eklenmesiyle ilgili bir karar alındı. Yani şeyimiz yok, bir doğru bir yol haritamız olduğunu düşünmüyorum ben. Evet. Bir hedef konulup bazı şeylerin detaylandırılıp o doğrultuda ilerlenmesi lazım. Yani böyle günübirlik anlayışlarla enerjide hiçbir zaman çözüm üretebileceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Aslında çok geniş bir konu ama evet, süremizde kalmadığı için ben daha kısa tutmaya çalıştım.
1: Evet, ben çok teşekkür ederim. Dediğimiz gibi yine sizi konuk etmek isteriz. Odanın faaliyetleri ve aslında ülkede yaşanan sorunlarla ilgili olarak özellikle enerji alanında görüşlerinizi almak isteriz önümüzdeki süreçte de. Kolay gelsin diyoruz Sayın Başkan tüm çalışmalarınızda. Çok teşekkür ederiz bir kez daha.
0: Ben bizi buraya davet ederek bize bu imkanı, sesimizi duyurma imkanı verdiğiniz için ben de sizlere teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler bir kez daha. Ve değerli izleyenler, Sayın İbrahim Aysal bizlerle birlikteydi Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı olarak. Gün içerisinde programın başında da ifade etmiştik. ELSE'nin devam ediyor mücadelesi değerli izleyenler. Bu anlamda ELSE'nin ve üyelerinin, Kıptek çalışanlarının mücadelesine destek vermek amacıyla Belediye Emekçileri Sendikası da bugün grev başlattı belediyelerde. Bir de yürüyüş başlamış durumda şu anda Lefkoşa'da. Dolayısıyla arkadaşlarımız takip ediyorlar. Gün içerisinde canlı yayınlarımızla ve haberlerimizle bu konuda, bu alanda da gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.

0: 20 yıl tek vizyon. Avrupa Birliği 20 yıldır Kıbrıs Türk toplumunu destekleyerek ve iki toplumlu işbirliğini teşvik ederek adanın yeniden birleşme çabalarına katkıda bulunuyor. Yerel işletmelere sağlanan 2550'den fazla hibe, ortak ekonomik fırsatlarla toplumları bir araya getiriyor. 2021'de Kıbrıslı Türk üreticiler Hallomi Hillim için dünya standartlarında PDO sertifikası alma fırsatını yakalayarak Avrupa tek pazarına kapılarını açtı. Bu, her iki toplum için de tarihi bir dönüm noktası oldu. 2275'ten fazla bursla öğrencilerimiz 23 farklı Avrupa Birliği ülkesinde üniversite eğitimi alarak geleceğin liderleri olma yolunda güçlendi. 100 lise öğrencisine Avrupa'daki Birleşik Dünya Kolejlerinde eğitim görmeleri için burs sağladık. Onlara barış, çeşitlilik ve pozitif değişime odaklanan dönüştürücü bir eğitim deneyimi sunduk. Kayıp Şahıslar Komitesi'ne verdiğimiz destekle bugüne kadar 1069 kişi kimliklendirilerek ailelerine teslim edildi. 10 yıllar süren bekleyişin ardından her iki topluma da teselli ve huzur getirdi. Ortak tarihimizi onurlandırarak ada genelinde 200'den fazla kültürel miras alanını koruma altına aldık ve yeniden hayata döndürdük. Yaklaşık 220 milyon euroluk yatırımla kritik altyapıları yeniledik ve yeniden birleşmeye giden yolu açtık. Ortak geçmişimizi onarıyor, ortak bir gelecek inşa ediyoruz. AB Yardım Programı 20 yıldır yanınızda.
1: Her çocuğun gülümsemesi en güzel hikayeyi anlatır. 47 yıllık tecrübesiyle Lefkoşa'da en iyisi, en hesaplısı anlayışıyla hizmet veren Arcel Baby & Kids, ailelerin güvenle tercih ettiği adres olmaya devam ediyor. Beşikler, çocuk odası mobilyaları, mama sandalyeleri, bebek arabaları, otokoltukları, yeni doğandan 13 yaşa kadar kıyafetler, oyuncaklar ve bebeğinizle çocuğunuz için aradığınız her şey tek çatı altında. Dünyaca ünlü markalar, kaliteli ürünler ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyoruz. Adres: Mehmet Akif Caddesi No. 48, Dereboyu, Lefkoşa. Telefon: 0392 228 81 48. Arcel Baby & Kids, 1979'dan beri güven, kalite ve uygun fiyat. Bebek ve çocuklar için her şey burada.
2: Anne,
3: baba, merhaba.
4: Sen bana hep dene dedin ya.
2: Şimdi hayallerimin üniversitesindeyim.
5: Sana teşekkür etmek istedim.

0: Arukat'ta gerçekten mutluyum.
1: Yaz gelmeden erken davranın. Şimdi alın, kazançlı çıkın. Evet evet, klima reklamı bu. Baymak elegant klimaları baharda alın, montajı beklemeyin. Yüksek enerji verimliliğiyle tasarrufu, hızlı soğutma teknolojisiyle maksimum konforu yaşayın. Baymak.
2: Fiyat almak ve keşif yaptırmak için bizi arayınız. Elparts bir Bedere Termia Grup üyesi olan Baymak'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisidir. Bize 0392 225 27 çift 0 numaralı telefondan ya da info@elparts.com mail adresinden ulaşabilirsiniz.

Nedenini sordum, soruyu sordum.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

Biliyorum yine. Biliyorum çünkü. Biliyorum beni kovacak. Kovacak beni. Seviyorum onu. Ne yapayım? Seviyorum. Ben kovdum. Kovdum. Ben de sarılıyorum. Yine gideceğim ona.

0: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun. Çünkü seneye ödeyeceksiniz. Garanti BBVA'dan Konvasa özel taşıt kredisiyle aracınızı şimdi alın, ödemeye 2027'de başlayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Lahmador, modern sunumla geleneksel lezzet. Kıbrıs'ın kalbinde lahmacunu yeniden tanımlıyoruz. Lahmador, taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanan lahmacunlarımızla damaklarınızı şımartmaya devam ediyoruz. İnce hamurumuz, özenle seçilmiş baharatlarımız ve taze malzemelerimizle lahmacun artık bir sanat eseri. Dikmen, Lefkoşa, Güzelyurt, Çatalköy ve Girne şubelerimizle sizlere hizmet veriyoruz. Eşsiz lezzetlerimizi keyifli ortamlarımızda aile ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kıbrıs'ın dört bir yanında açılan restoranlarımızda bu özel tat herkesin ulaşabileceği bir deneyim haline geliyor. Lahmador'a bekliyoruz. Lahmador, modern sunum, geleneksel keyif.
2: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26, 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
3: Lefkoşa'da lezzetin adresi belli, Sarınç Sarayı'nı. Ev yemeklerinden döner çeşitlerine, kebaplardan tatlılara kadar aradığınız birbirinden güzel lezzetler Sarınç'ta sizi bekliyor. İster yerinde keyfini çıkarın, ister paket serviste lezzeti kapınıza getirin. Kebapçıların şişi, gelinin cidişi. Sarınç Sarayı'nı, Lefkoşa. Sipariş ve bilgi için 0548 898 0011. Sarınç. Lezzet hiçbir zaman bitmez. Aman aman avullar, adamı derde
4: vollar, senin için acanımdan. Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
5: Akdeniz'in eşsiz tatları ve masmavi denizin büyüsü. Altamaraya Restaurant and Lounge. İster uzun bir öğle yemeğinin keyfini çıkarın, ister gün batımında içeceğinizi yudumlayın. Ya da keyifli bir akşam yemeği için bize katılın. İtalyan şef Emiliano Lugo'nun hazırladığı unutulmaz bir gastronomi deneyimine bekleriz. Detaylar için Instagram Altamaraya Kayrinya. Altamaraya, deniz kenarında, evinizin sıcaklığında.
6: Radyo Sim'de müzik devam ediyor.
7: Sizin radyonuz.
6: Radyo Sim,
7: Kıbrıs'ın radyosu.

0: Kürsim reklam. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26, 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6, 8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
1: Bu yaz La Jolla'da hafta içi 5 gece kalın, sadece 4 gece ödeyin. Üstelik 2 kişilik kahvaltı da dahil. Denize yakın konumu, eşsiz ada havuzu, modern tasarımı ve resort yaşam konseptiyle La Jolla Tatil Köyü, iskelede sizleri keyif dolu bir tatile davet ediyor. Studio Residence gecelik 90 euro, 1 artı 1 loft 110 euro, 2 artı 1 rezidans ise 130 eurodan başlayan fiyatlarla. 5 gece kalın, 4 gece ödeyin. Kahvaltınız da bizden. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0548 888 03 63. Bazı başarılar anlatılmaz. Rakamlar zaten her şeyi söyler. Atatürk Öğretmen Akademisi yazılı sınavı sonucunda kayıt hakkı kazanan 102 öğrencinin 44'ü Master Plus'tan. Bu yalnızca bir sınav başarısı değil. Yılların emeğinin, doğru sistemin ve Master Plus'a duyulan güvenin güçlü bir sonucu. Bize inanan, geleceğini Master Plus'a emanet eden tüm öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Bugünün başarısını kutlarken, yarının öğretmenlerini şimdiden hazırlıyoruz. Atatürk Öğretmen Akademisi 2027-2028 hazırlık dönemi kayıtlarımız devam ediyor. Siz de adınızı bir sonraki başarı tablosuna yazdırın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarı tesadüf değil, Master Plus geleneğidir. Bilgi ve kayıt 0533 824 20 19. Master Plus. Kazanmak isteyenlerin tercihi.

0: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güvenlerin her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.
2: Parket Parke 26 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Lamine, laminat ve masif parke çeşitlerimizde ihtiyacınız olan her çeşit parkenin adresiyiz. Parke bakım ve sis recilasıyla da yanınızdayız. Dış mekan ve havuz kenarı için ahşap ve kompozit dek seçeneklerimizle hizmetinizdeyiz. Binlerce projeye hayat vermekten gururluyuz. Hemen arayın. 227 77 55. Parket Parke, Osmanpaşa Caddesi, Köşklü Çiftlik, Lefkoşa. Parket Parke, bilinçli tercih.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: Radyo Sim Reklam.
1: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
2: Genç Yapı Market'te bu ay Veyto elektrikli şofben anında sıcak su 5399 lira.
3: Genç Yapı Market'le evinizi gençleştirin.
4: Anne adayları ve anneler, sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak, Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi, Karakum, Girne ve Gençlik Yolu, Maosa'da.

0: Sağlı sigorta yanında.
1: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26, 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6, 8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
2: Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Güneydeniz'in yanı başında enfes bir kahvaltıyla başlayın. Güneşin ve denizin tadını çıkarın. Gün batımında müziğin ritmine kendinizi bırakın. Kahvaltıdan gün batımına, Riva'da her an başka güzel. Lezzetli kahvaltılar, deniz keyfi, gün batımına eşlik eden sunset partiler ve çok daha fazlası. Riva'da unutulmaz anlar. Riva Beach Club Cafe Resto Bar. Lapta, Girne. Rezervasyon 0539 122 33 46.

0: yapmaktır. Sağlıklı bir hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444-3376 ve 0392-225-2988.
1: Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Formüller değil, sadece bizde vizyon. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi. Geleceğe açılan kapı.
1: Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
3: İnşaat, 30 yıllık güvenin eseri, kalitenin imzası. 1996'dan bu yana 30 yıllık tecrübe ve kaliteyle inşaat sektöründe hizmet veriyoruz. Modern teknolojiler, uzman kadro ve güçlü bilgi birikimimizle size güvenli ve modern yaşam alanları sunuyoruz. Başarının kaliteden ve güvenilirlikten geçtiğini biliyor. Her projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Çünkü biz sadece binalar değil, güven inşa ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-48-48 www.halkeninşaat.com ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
4: Akdeniz'in eşsiz tatları ve masmavi denizin büyüsü. Altamarea Restaurant and Lounge. İster uzun bir öğle yemeğinin keyfini çıkarın, ister gün batımında içeceğinizi yudumlayın. Ya da keyifli bir akşam yemeği için bize katılın. İtalyan şef Emiliano Lugo'nun hazırladığı unutulmaz bir gastronomi deneyimine bekleriz. Detaylar için Instagram Altamarea Cairinha. Altamarea, deniz kenarında, evinizin sıcaklığında.
5: Şimdi müzik devam ediyor.
6: Sizin radyonuz.
5: Radyo Sim
6: Kıbrıs'ın radyosu.

0: Nokta.com. Şimdi okullu olduk. Sağlıklı, kaliteli, en uygun fiyatlı kırtasiye çeşitleri tüm Deniz Plaza ve Deniz Shop'larda. 1941'den beri bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler Kuzey Kıbrıs. Deniz Plaza.
1: Güller yüzlü mağaza.
2: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.

0: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güvenleri her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.
2: Bu yaz La Jolla'da hafta içi 5 gece kalın, sadece 4 gece ödeyin. Üstelik 2 kişilik kahvaltı da dahil. Denize yakın konumu, eşsiz ada havuzu, modern tasarımı ve resort yaşam konseptiyle La Jolla Tatil Köyü, iskelede sizleri keyif dolu bir tatile davet ediyor. Studio Residence gecelik 90 euro, 1 artı 1 loft 110 euro, 2 artı 1 rezidans ise 130 eurodan başlayan fiyatlarla. 5 gece kalın, 4 gece ödeyin. Kahvaltınız da bizden. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0548 888 0363.

Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı

0: Sizinle evinize ferahlık, bahçenize estetik katmak için hemen internet sitemizi ziyaret edin. 3HD yaşam alanlarınızı güzelleştirir.
1: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahzun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.

0: deniz kenarında keyfi bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezic Peanuts yanında, Yeni Boğaz içinde ise Ezic yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee. Kahvenin en güzel hali denizin kenarında.
1: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun. Çünkü seneye ödeyeceksiniz. Garanti BBVA'dan Konvasa özel taşıt kredisiyle aracınızı şimdi alın, ödemeye 2027'de başlayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
2: Radyo Sim'de müzik devam ediyor.
3: Radyo Sim
2: 98.6 ve 89.5.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

Lahmador, modern sunumla geleneksel lezzet. Kıbrıs'ın kalbinde lahmacunu yeniden tanımlıyoruz. Lahmador, taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanan lahmacunlarımızla damaklarınızı şımartmaya devam ediyoruz. İnce hamurumuz, özenle seçilmiş baharatlarımız ve taze malzemelerimizle lahmacun artık bir sanat eseri. Dikmen, Lefkoşa, Güzelyurt, Çatalköy ve Girne şubelerimizle sizlere hizmet veriyoruz. Eşsiz lezzetlerimizi keyifli ortamlarımızda aile ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kıbrıs'ın dört bir yanında açılan restoranlarımızda bu özel tat herkesin ulaşabileceği bir deneyim haline geliyor. Lahmador'a bekliyoruz. Lahmador, modern sunum, geleneksel keyif.

0: Sağlık sigorta yanında.
1: Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
2: Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim, Radyo Sim. Barışın ve umudun sesi.

da suç işleyip cezalan ve cezasını çeken kişilerin yeniden suç işlemesinin önlenmesidir. Aynı yaptırımları veya benzer başka ceza yaptırımlarını tekrar yaşamak istemeyen kişi bunu engellemek için kurallara uyar ve yeniden suç işlememeyi seçer. Burada önemli olan istihdamın özel önlemeye sunacağı katkıdır. Birer suç okulu olarak tanımlanan ceza infaz kurumlarının yarattığı ceza ve alt kültürü içerisinde suçla daha yakından ilişkilenen eski hükümlünün dışarıda meşru bir gelir kaynağı elde etme şansı olmaması, onun ceza ve alt kültürünün sağladığı bağlantılarla meşru olmayan gelire yönelmesine sebep olacaktır. Burada devreye girecek istihdam imkanları eski hükümlünün yeniden suç işlemesini, en azından meşru olmayan bir gelire gereksinim duyma bağlamında engelleyebilecek olması bakımından önemlidir. Bir dereceye kadar da olsa yeniden suç işlemeye ihtiyaç duyulmasının engellenmesiyle toplum düzenine katkı konulacak, suç oranları düşürülebilecektir. Her şeyden önce çalışmaları belki kronolojik olarak iki temel safhaya ayırmak isabetli olacaktır. Birinci safhada cezaevinde geçirilen süreçte mahkumun cezasını çekip dışarı çıktıktan sonra istihdama daha kolayca erişebilmesi için yapılabilecekler. Ve ikinci aşamada da cezaevinden çıktıktan sonra yapılacaklar olarak iki farklı aşama vardır. Birincisinde cezaevindeki eğitimin ve rehabilitasyon çalışmalarının başarılı bir şekilde yerine getirilmesi, mahkumun cezaevi sürecini mesleği yoksa bir meslek edinmek için çalışarak ve eğitim alarak geçirme fırsatı olması, eğer cezaevinden çıktıysa da istihdama erişimde yaşayacağı olası problemleri çözmesinde yardımcı olabilecek bir takım mekanizmaların olduğunu bilmesi, bu mekanizmalara erişimin yolunu öğrenmesi de önemli katkılar koyacaktır. Kıbrıs'ın kuzeyinde birçok alanda yasal düzenlemelerle uygulama arasında uyumsuzluk yaşandığı görülmektedir. Yasal metinlerde yer alan hükümler çeşitli nedenlerle hayata geçirilememekte ya da uygulama yeterince denetlenememektedir. Bu sorunların eski hükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalarda da tekrarlanmaması için gereken özen gösterilmelidir. Yasal düzenlemeler sadece teorik yaklaşımlarla değil, uygulamadan elde edilen bilgi ve deneyimlere de dayanmalı. Yasal düzenlemeler yürürlüğe girdikten sonra bunların uygulamaları etkin şekilde denetlenmelidir. Ayrıca toplumsal farkındalığı artıracak çalışmalarla bu alandaki anlayışın dönüşmesi sağlanmalıdır. Özetle bir kişiyi cezaevine koyup orada unutmak, onun ceza sonrası topluma uyum sağlayan bir birey olarak geri döneceğini garanti etmez. Hatta bu sonucun gerçekleşme ihtimali çoğu zaman daha düşüktür. Bu nedenle hem cezaevi sürecine hem de sonrasına dair kurallar dikkatle planlanmalı ve uygulamalar titizlikle denetlenmelidir.

Her çocuğun gülümsemesi en güzel hikayeyi anlatır. 47 yıllık tecrübesiyle Lefkoşa'da en iyisi, en hesaplısı anlayışıyla hizmet veren Arcel Baby & Kids, ailelerin güvenle tercih ettiği adres olmaya devam ediyor. Beşikler, çocuk odası mobilyaları, mama sandalyeleri, bebek arabaları, otokoltukları, yeni doğandan 13 yaşa kadar kıyafetler, oyuncaklar ve bebeğinizle çocuğunuz için aradığınız her şey tek çatı altında. Dünyaca ünlü markalar, kaliteli ürünler ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyoruz. Adres: Mehmet Akif Caddesi No. 48, Dereboyu, Lefkoşa. Telefon: 0392 228 81 48. Arcel Baby & Kids, 1979'dan beri güven, kalite ve uygun fiyat. Bebek ve çocuklar için her şey burada.

0: Merhaba, hoş geldiniz. Çocuklar çok haklı sloganıyla çıkmış olduğumuz yolda bugün çok değerli bir konuğum var. Programımızın detayları arasında çocuk haklarını tartışmak, ihmal ve istismarın önlenmesiyle ilgili yapılabilecekler ve şu anda mevcut yasal durum hakkında bilgilendirmeler olacaktır. Ben avukat Laden Asilzade, bugünkü konuğum çok değerli bir meslektaşım. Aynı zamanda çocuklarla ilgili birçok çalışma yürüttüm. Sevgili Aslı Murat. Aslı, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: İyiyim. Sen nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim. Bugün konuğumuz olduğun için sana çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Seninle birlikte geçtiğimiz 3 yıl önce bir çocukların, suça sürüklenen çocukların bazı çalışmalarını yürüttük. Hatırlıyorsun o günleri. Adalet yasa tasarısı çıkarıldı bunun neticesinde. Ve 3 yıldır hiçbir şekilde bununla ilgili bir adım atılmıyor. Öncelikle bu yasa tasarısı hakkındaki fikirlerini almak isterim. Ve neden sence 3 yıldır bununla ilgili hiçbir adım atılmadı? Bununla ilgili fikirlerini paylaşırsan sevinirim.
1: Öncelikle hayırlı olsun programın. Ben çok mutlu oldum bu programı yaptığından dolayı. Çünkü insan hakları alanında program yapan bir meslektaşın olarak ayrıca artık bu yöntemlerin de önemli olduğunu düşünüyorum. Ve hakların, özellikle çocuk haklarının sadece yasalar arasında değil, gündelik meseleler içerisinde de karıştığı ve bunu daha güncel olarak konuşulması gerektiğini önemsediğim için çok teşekkür ederim sana öncelikle. Zaten meslek hayatının çok büyük bir kesimini aslında çocuklar için de harcıyorsun. O yüzden ayrıca bence çocukların da sana bir teşekkür borcu var. Şimdi tabii ki mevzuatımıza baktığımızda gerçekten çocuklarla ilgili mevzuat çok eski tarihlere kalan, çok eski tarihlerden kalan bir mevzuat. Sen de yüksek...
0: 1933 yılında yani bayağı eski. Evet.
1: Evet, sen yine yüksek lisans yaparken de aslında bunları çalıştın. Maalesef pek çok noktada insan haklarını ilgilendiren mevzuatımızı güncelleyemedik. Bu da onlardan biri. Yani ismi bile yasanın çocuk suçluları yasası veya işte çocuklar yasası diye geçiyor ama içeriğine baktığımız zaman ne güncel değerleri içeriyor, ne hak odaklı olarak hazırlanmış şeyler, yasa metinler. Ve o yüzden de uzun yıllardır söylediğimiz ve değişmesini arzu ettiğimiz hususlar aslında çocuk adalet yasası içerisinde değerlendirildi. Ve bu özellikle de tabii ki suça sürüklenen çocuklar üzerinden yapılan değerlendirmelerdi. Çünkü yani sen daha net hakimsin bu meseleye. Maalesef halen daha erişkin kişilerin yöntemleriyle, evet bazı farklılıklar var yani kapalı oturum yapılması gibi ama yani polisteki aşamadan itibaren çocukların erişkinler gibi soruşturulduğunu, yargılandığını görüyoruz. Evet, sosyal hizmet uzmanları geliyor ama onlar da belli bir yaşa kadar geliyorlar. Bu tip anomaliler vardı. O yüzden de ben çok önemsiyorum ve umarım ilerleyen dönemde, yani şu anda pek bir ümidim yok açıkçası ama ilerleyen dönemde bu değişikliğin gerçekleşmesini umut ediyorum.
0: Yani şu şekilde aslında suça sürüklenen çocuklar sence ülkemizde problem olarak görülmüyor mu? Yani çünkü 1933'lü yıllardan kalma ve senin de az önce bahsetmiş olduğun gibi çocukların bir yetişkin gibi yargılanmasına sebebiyet verecek kadar ciddi bir hak ihlalinden aslında bahsediyoruz. En azından yasal anlamda. Bu noktada biraz önce bahsettiğin gibi sosyal hizmetler orada mevcut duruma göre durumu idare edebiliyorlar veyahut yargıç, mahkeme, kapalı oturum yapmaya özen gösteriyor. Aynı şekilde bazı basın mensupları da bu şekilde özen gösteriyor. Ama bir çocuğun sence bir yargılamada avukat desteği olmaksızın, en azından zorunlu avukat hizmeti olmaksızın üstelik çocuk yaşta bir yetişkin gibi yargılanması sence insan hakları açısından ve çocuk hakları açısından nasıl değerlendirilmeli?
1: Öncelikle birinci sorun, bizde suça sürüklenen çocuk meselesi çok fazla konuşulan bir şey değil. Ve mesela çok net söylüyorum ben her konu açıldığı zaman. Bu okullardaki zorbalık meselesinin de aslında bu kapsamda değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü yani bir çocuğun bir çocuğa zorbalık yapması gerek fiziksel anlamda gerek psikolojik anlamda aslında pek çok suç içerisinde değerlendirilebilir. O yüzden de bu meseleleri o yönüyle de değerlendirmek ve konuşmak gerekiyor. Adli yardım konusuna gelecek olursak maalesef yani dünyanın en geri kalmış ülkelerinde bile bu sağlanabiliyorken, yani bırakın yetişkinlere zaten çok zor sağlıyoruz. Evet, yapılan son değişikliklerle ceza davalarına ilişkin bir adım atıldı. Biz yine adli yardım veriyoruz Barolar Birliği çatısı altında aile davaları kapsamında, ama çocuklara yönelik bunu geliştirebilmemiz çok zor oluyor. Ki yani dediğim gibi yetişkinlerin kendini ifade edebilmesi, kendini savunabilmesi ve belki de bir avukat bulabilme şansı daha fazlayken bir çocuk için bunu söyleyebilmemiz mümkün değil. O yüzden de bu sistemin en kısa zamanda kurulması gerekiyor. Bu sistem de çocuğun soruşturmaya başladığı andan itibaren olması gerekiyor. Yani sadece işte avukatsız bir şekilde ifadesi alındı. Tamam, evet, sosyal hizmet uzmanı bazen dahil oluyor sürece, ama bazen de polis orayı çok böyle çok net olmayan durumlarda, işte 16-17 yaşlarındaki gibi durumlarda sosyal hizmeti çağırmıyor. Ve bir şekilde ifade alınıyor. İfade alındıktan sonra, mahkemeye gidildikten sonra, dava geldikten sonra bir avukatın tayin edilmesi yeterli değildir zaten. Yani adli yardım dediğimiz şey aslında polise adım atıldığı andan itibaren olması gereken bir şeydir. Ve bu adil yargılamanın da bir hukuk devletinin, çocuk haklarına duyarlı bir hukuk devletinin en temel ihtiyaçlarının biri olmalı ki anayasamız da bunu emreder aslında. Yani anayasamız maddi gücü yeterli olmayan kişilere avukat tayin edilmesi gerektiğini söyler. Biz mevzuatımızı tamamlamadık bununla ilgili. Maalesef eksikliklerimiz var. Ama yani eminim sen de görüyorsundur mahkemelerde. Evet, yani yargıçlar da polis de çocuk meselesi olduğu zaman daha hassas davranıyorlar. Ama bu kişilerin bireysel kararlarına bırakılabilecek bir mesele değil. Yani eğer çocuklar polise gittiklerinde erişkinlerle birlikte aynı polis memurları tarafından sorgulanıyorsa, aynı hücrelerin olduğu yerlere götürülüyorlarsa, farklı tekniklerle soruşturma yürütülmüyorsa, orada bir sıkıntı var demektir.
0: Bu adalet yasa tasarısının içinde biliyorsun ki çocuk polisinden de bahsediliyor. Yani çocuğun...

0: düzenleme gerekir gibi şeyler tartışılabilir. Ama çocuk hakları sözleşmesi var. Çocuklarla ilgili mevzuatlar var. Veya pek çok mahkeme kararı var bununla ilgili uluslararası insan hakları alanında. Ve bize çok net prensipler koyar. Ve o prensipler çerçevesinde de teamül üzerinden uygulanabilecek şeylerdir. Ama tek dediğim eksiklik siyasi iradedir. Tabii ki yani mesela şu anda polis teşkilatı da bir inisiyatif alıp tabii ki bence polis teşkilatından önce hükümetin bu noktada bir açılım yapması gerekir ki mesela nasıl ki kadına yönelik şiddette dendi ki o zamanki hükümet tarafından yani TOCET yasası geçirilmişti ve dendi ki poliste de böyle bir birim kurulacak çünkü TOCET yasası içerisinde var ve o noktada da polis teşkilatı kendi içerisinde bir düzenleme yaptı. Çocuklarla da ilgili benzer bir durum var. Yani bir çocuğun şu anda eğitim almış bir polis tarafından yani özel eğitim almış bir polis tarafından sorgulanması gerek ihmale maruz kalması, istismara maruz kalması yani mağdur sıfatıyla olan bir çocuğun polise gitmesi veya suça sürüklenen bir çocuğun polise gitmesinde özel eğitilmiş polislerle muhatap olmaları gerekir. Bu böyle Amerika'yı yeniden keşfettiğimiz veya wow süper fikirlerdir değildir. Yani en yakınımız Türkiye'ye bakacak olursak Türkiye'de böyledir. Çocuk polisi vardır. Yani sen eminim çok daha fazla çalıştım bu alanda. Ha yani şunu diyebilirsiniz işte uygulamalar çok kötüdür falan. O başka bir noktası. Yani siz sistemi kurarsınız, uygulamalarınızı da ona göre iyileştirirsiniz. Veya karakollarda aynı yerde barındırılması, aynı hücreler içerisinde tutulması çocukların ve çocuklara uygun koşullar. Yani tabii ki şu anda baktığınızda yetişkinler için bile uygun bir koşul olmadığını söyleyebiliriz gerçekten. Orada bir sorun var ve bu yine polis teşkilatının üstüne yıkılacak bir şey değil. Ayrı hücre binalarının yapılması gerekir artık. Çünkü zemin katlardan çıkarılması gerekiyor hücrelerin. Daha insani koşullarda olması gerekiyor ama düşünün ki bizim bile girdiğimizde oralara katlanamayacağımız ve bu reçete meselesinde pek çok doktor ve eczacı bunu dile getirmişti. Tahta kurularından pis battaniyelere kadar bir çocuğun orada olduğunu düşünün. Yani bu kesinlikle kabul edilebilir değil. O yüzden de belki de evet yasal eksikliklerimiz var onları gidermemiz gerekir ama bunun ötesinde bir iradenin ortaya konması ve en acil durumlarla imkanlar dahilinde yapılması gereken adımlar vardır. Yani polislerin eğitim alması için bir yasa değişikliğine gerek yoktur. Ki dönem dönem mesela kadına yönelik şiddetle ilgili bazı eğitimler alındı. Bununla da alınabilir. Veya işte çocukların o hücrelerde değil de başka bir yerde tutulabilmesi için bir mekanizma kurulabilir. Bunlar için hak odaklı çocukların haklarını koruyacak şekilde bir soruşturma ve cezalandırma sürecinin kurulmasıyla ilgilidir. O yüzden ben bunu siyasi iradeye bağlı olduğunu düşünüyorum. Eğer bu sorunu çözmek isterseniz çözersiniz. Böyle çok yüksek meblağlardaki paralara da ihtiyacınız yoktur bunun için. Yapılabilecek şeylerdir yani.
1: Yani bir yandan da düşündüğümüz zaman hem proaktif, önleyici bu alana yönelik hiçbir çalışma yapılmıyor. Günden güne toplumumuzda şiddet de artıyor ki son istatistiki verilere bakıldığında suça sürüklenen çocukların karıştığı suçlar çoğunlukla maddi suçlar olabiliyor. Hırsızlık, sirkat vesaire veyahut ki bu da ekonomik olarak bir sebepten dolayı belki de o suça sürüklenmesine sebep oluyor veyahut şiddet ile alakalı mala zarar verme, biraz önce bahsetmiş olduğun akranlarına karşı zorbalık gibi de ve maalesef yasaklı maddelerle alakalı da. Ve burada 3 sene önce yapılmış bir adalet yasa tasarısı var mevcut durumdaki sistemsel değişime yönelik, ama bir taraftan da hızlıca artan bir suça sürüklenen çocuk potansiyeli var. Yani biz bu taraf için çabalıyoruz. Bu taraftan da adalet yasa tasarısını geçirebilmek için de altyapı yapıyoruz gibi bir hareketlenme de yok. Yani sen de çok iyi biliyorsun, mahkemelerdesin. Gözle görülür bir suç oranında, belki de nüfusla birlikte gözle görülür özellikle bazı bölgelerde bir artış oldu. Ve bunun yanı sıra bu bizim konuştuğumuz suça karışan çocuklar. Bir de suçun mağduru olan çocuklar var. Yani biraz önce bahsetmiş olduğum önlemler paketi içerisinde suçun mağduru olan söz gelimi bir cinsel taciz suçunun mağduru olan bir çocuğun sürecine baktığımızda sence şu anda ne gibi aksaklıklar yaşanıyor ve o çocuğu korumaya yönelik neler yapılabilir?
0: Tabii ki orada da kurumsal ciddi eksikliklerimiz var. Evet, sosyal hizmetler devreye giriyor ama sosyal hizmetler devreye girene kadar ki olan aşamalar var. Bir kere aile içerisinde yaşanmışsa çoğu zaman kapanıp giden meseleler var. Diğer mesele okula yansıyorsa. Çünkü pek çok öğretmen arkadaşımızla konuştuğumuzda aslında kendilerinin bunu fark ettiğini görüyoruz. Ve zaten onlar da söylüyorlar. Yani ve pek çok mesele de öğretmenler aracılığıyla aydınlanabiliyor. Çünkü çocuklarla birebir teması olan ve çocuklardaki o değişimi fark edebilecek olan öğretmenlerdir. Ama o alana baktığınızda ki önleyici alanlardan, hem önleyici alanlardan biridir eğitim alanı, hem de bunun fark edilmesi için, yani eğer bir suça maruziyet varsa veya bir suça sürüklenme, suça karışma meselesi varsa yine o alanlar çok önemlidir. O yüzden de mesela öğretmenlerin bu anlamda güçlendirilmesi gerekir ilk anlamda diye düşünüyorum. Mesela başka ülkelerde bunun yasal zorunluluğu var. Yani bildirim zorunluluğu yükleniyor kamu görevlerine. Sadece öğretmenler değil, işte hangi kamu görevlisi bunu fark ettiyse onun bu suçu bildirmesiyle ilgili. Bizde öyle bir şey yok ama hem öyle bir şey olmadığı için hem de zaman zaman ailelerle yüz göz olmak zorunda kaldığı için öğretmenler bundan geri duruyor. Ha şunu söyleyebilir izleyenler. Ya işte ben olsaydım onun yerinde tabii ki hiçbir şeyi düşünmezdim. Çocukla ilgili hemen adım atardım. Evet, yani hepimiz öyle bir şey düşünüyoruz. Ama bazı durumlar vardır ki öğretmen kendini güvende hissetmeyebilir. O yüzden o alanı da bence kurabilmek gerekiyor ve güçlendirmek gerekiyor öğretmenleri. Keza doktorlar ve sağlık çalışanları da bu noktada önemli. Çünkü bazen çocuk hem fiziksel anlamda hem cinsel anlamda şiddete maruz kaldığında öyle bir şiddet olur ki hastaneye gitmek durumunda kalır mesela. Bir muayene neticesinde de bunlar ortaya çıkabilir. İşte buralardaki o kurumların birbiriyle çalışabilme imkanı da önemlidir bence. Yani
1: tam da bu noktada çocuk izlem merkezlerinin aslında yine adalet yasa tasarısı gibi belki de bütünlüklü bir şekilde ele alınması gerekir mi sence? Orada yani bu birazcık o mağduriyeti azaltmaya yöneliktir aslında sorun.
0: Kesinlikle, aynı zamanda da çifte mağduriyeti de. Yani çifte travmayı da engelleyici bir şeydir. Uzun yıllardır yine bu alanda özellikle sizin derneğinizde ve pek çok çocuklarla ilgili çalışan kesimde izlem merkezi, çocuk yani izlem merkezlerinin açılması için ve daha doğrusu yasasının öncelikle geçirilebilmesi için çaba sarf ediliyor. Peki yani bu merkezler niye önemlidir? İşte o işbirliğinin sağlanabilmesi, çocuğun defalarca farklı farklı kurumlara gidip o travmasının artmaması, hem polisle hem doktorla ve bir istismar varsa belki de orada kalabilmesi belli bir süre. Böyle bir şeydir, mekanizmadır aslında. Yani bizim biraz da bu devlet yapılanmasını daha çok düşünmemiz gerekiyor önümüzdeki süreçte galiba. Yani tek tek kurumlar kendi başlarına yapabilecekleri ve çözebilecekleri sorunlar değildir bu sorunlar. Yani bu sorunlar öğretmeninden tut da sağlık çalışanına kadar, polise kadar, işte mahkemesine, savcısına kadar hepsinin birlikte çalışabileceği ve tabii ki bununla birlikte eğer bir psikolojik güçlenme varsa oranın da desteklenerek devam etmesi gerekiyor. İşte bu noktada da işbirliğiyle çalışmak önemli. Okullardaki meseleye baktığımızda mesela önleyici mekanizmalar dedin ama şimdi geçtiğimiz haftalarda eminim siz de bayağı buna mesai harcamışsınızdır. Türkiye'de olan vakaların buraya yansıması olacak mı acaba tartışmaları oldu. Ki bu hem toplumsal güvenlik açısından hem okul güvenliği açısından çok ciddi irdelenmesi gereken meselelerden biri bence. Ne düşünüyorsun bu konuda bilmiyorum.
1: Çok haklısın. Aslında biz de bunu değerlendirdik. Hatta şu anda yakın coğrafya olarak Türkiye'de. Geçen 2 sene önce de Fransa'da özellikle internet kullanımıyla alakalı bir yaş kısıtlamasına gidildi. 15 yaşın altındaki çocukların herhangi bir şekilde en azından sosyal medya aracılığıyla. Bunu neden söylüyorum? Çünkü dikkat çekme maksatlı olabilir ilk etapta, daha sonra belki yaşları gereği diğer söylenen, onların altına gelen yorumlardan aldıkları etkileşimle de tetiklenip bu çocuklar bir şekilde, kimisi gerçekten yapma niyetiyle belki de, kimisi de sırf gözdağı vermek, sırf ilgi çekmek vesaire. Ama kökenine bakılmaksızın şu anda bu noktaya gelmiş olmamız bile zaten bence iktidarı harekete geçirmesi lazım. Bir alarm moduna sokması lazım. Çünkü şunu her zaman biliyoruz ki bir çocuk bir şeyi söylediğinde altı temeli boş değildir. Bir çocuk bir şeyden bahsediyorsa orada mutlaka bir doğruluk payı vardır. Belki kendisi niyetlenmiyordur yapmak için ama arkadaş çevrelerinde sürekli bunu kendi aralarında dile getiriyorlar ki erişebildikleri oyunlar, izleyebildikleri videolar düşünüldüğünde internet ortamından zaten yeterince tetiklenmeleri için sebeptir diye düşünüyorum. Böyle bir noktada yani benim fikrim şudur ki ilk etapta internetle alakalı mutlaka bir kısıtlandırma getirilmeli. Ve hatta müfredatta bilişimle alakalı telefonu, teknolojik ekipmanları nasıl faydalı bir şeye dönüştürebileceklerine yönelik bazı müfredatta değişiklikler yapılması lazım. Sevgili Aslı, sen de yıllardır bu alandasın ve bu bahsettiklerimiz aslında değerli dinleyicilerimize teknik olarak biraz zor geliyor olabilir ama aslında pratikte niyet edildikten sonra ve irade konulduktan sonra o kadar rahatlıkla bunların düzenlemesi yapılabilir ki şu anda ardı ardına konuştuğumuz ve suç potansiyeli olan konuları henüz suça dönüşmeden önlenebilecek bazı önlemler alınabileceğini düşünüyorum ben. Dolayısıyla aslında çocuğu hem yetişkinlerden zarar verme olasılığı olan yetişkinlerden koruyoruz hem de kendi akranlarından ve kendi fikirlerinden de. Çünkü zaten biliyorsun çocuk hakları konusunda her zaman bir ileri sürülen bir tez vardır. Çocuk öncelikle devletin sorumluluğundadır. Kesinlikle. Kaldı ki hukuk devleti olarak bizim anayasamızda devlet hem çocukları hem de genç bireyleri korumakla görevlendiriliyor anayasa tarafından. Biz bu tarafta bu kadar ciddi bir şiddet tehdidi varken neden halen daha herhangi bir hukuki zeminde bir çalışma veyahut bizim de gelecek planlarımızda bunlar var diye hiçbir şekilde ben hiçbir yerde rastlayamadım. Yani polis teşkilatının özenli davranması bazı duyarlı velilerin tavrı sayesinde şimdilik çözülen bir konudan bahsediyoruz. Kimse bu çocukların silaha nereden erişebileceğini mesela sorgulamıyor. Ülkemizde biliyorsun yani en azından avcılık sebebiyle silah ve ruhsat almak bir nebze daha kolay.
0: Ve evlerde var genelde.
1: Evet ama o yetişkin birey acaba ne kadar o silahı o çocuktan uzak tutuyor? Burada tamamıyla o kişinin inisiyatifine bırakıyor olmak bu konuyu bazı tehlikeler yaratabilir. Sen de çok iyi biliyorsun bunu. Dolayısıyla şu an için olmadı ama böyle bir şiddet tehdidinin olması bile yeterince sıkıntılı. Çünkü çocuklar en huzurlu olmaları gereken yer birinci yaşadığı ev, ikincisi okul ortamı ve diğer işte sosyal aktivitelerini yaptığı yer. Güvende hissetmesi gereken okulda bu tedirginlikle dersini dinlemekte zorlanmak, okula gitmekten kaçınmak gibi şeylere girdi çocuklar. Yani biz birçok veliden telefon aldık bu konuyla ilgili bir açıklama yapacak mısınız diye. Bizim öyle bir açıklama yetkimiz yok. Devletin güvenlikle alakalı yani devletin bir sorumluluk alması lazım.
0: Kesinlikle ve yani hep dedik artan suç oranlarını konuşurken kimse kendini güvende hissetmiyor diye. Yani altı boş bir mesele değildir bu. Yani internete düştüğü an bu haber ki ben bu haber düşmeden birkaç hafta önce başka bir ortaokulda lisede öğretmenlik yapan bir arkadaşımdan işte bizim okulda böyle bir şey oldu üstü kapatıldı. Yani tam böyle konuşulmadı dedi. İki hafta sonra bunu gördüm. Yani demek ki ki böyle şeylere çok kolay öğrenilen şeyler. Biz konuştukça bunun özendirilmesi değil. Devlet bunun konuşulmasını değil bunun olmasını önleyici mekanizmalar hayata geçirmesi gerekiyor. Çünkü bunu kabul edelim. Şu anda gerçekten çok farklı bir jenerasyon büyüyor. Bizim bazen kontrolümüz bazen de sürekli kontrolümüz dışında bir kocaman bir internet ağıyla karşı karşıyalar. Ha bunu engelleyerek çözebilecek miyiz? Yoksa senin söylediğin gibi daha uzun erimli ama internet okuryazarlığı ve kendilerini koruyucu şekilde nasıl buna erişebileceklerini ve kendilerini güçlendirici ve eğitici şekilde de. Çünkü gerçekten şu anda eğitim şey değil. Yani bu anlamda evet, yani normal bir eğitimle devam ediyor ama dijital eğitimde önemli şekilde güçlendirici mekanizmalar vardır. Ama burada bir süzgecin olması, çocukların kendilerini güçlendirebileceği ve koruyabileceği şekilde geliştirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili sanırım Çalışma Bakanlığı'nın bir web sitesi hazırladılar ama onu daha çok bence reklamını yapmaları veya işte çocukların ulaşabileceği, ailelerine ulaşabileceği şekilde bunu daha çok kullandırmaları gerekiyor. Çünkü bir web sitesi hazırlarsınız, koyarsınız ama ona ilişkin bir adım atılmaz. O şekilde kalır. Yani bence çocuklarla ilgili meselelerde o her zaman aksattığımız önleyici mekanizmaları daha fazla bekletmememiz gerekiyor. Bu tabii ki eğitimdeki müfredatın geliştirilmesiyle de olabilir. Ama bunun dışında devletin yapacakları var ve tabii ki şu da var, diğer bir konu. Ben onunla ilgili de düşünceni merak ediyorum. Çünkü benim en çok kaygılandığım noktalardan biri, ki bu tip meseleler yoğunlukla toplumsal gruplaşma ve gettolaşmayla çok daha yoğun yaşanır. Hı hı. Dünyadaki örneklere de baktığımızda. Şu anda özel okullar ve devlet okulları arasındaki gettolaşma ve toplumsal gruplar arasındaki kopuş da beni çok tedirgin ediyor çocuklarla ilgili.
1: Çok haklısın bu konuda. Çünkü bir defa eğitimde eşitlikten aslında her şey yola çıkar. Yani söz gelimi bir özel okulda okuyan çocuğun okula giderkenki serüveniyle bir kırsaldan daha şehre yakın bir okula gelen çocuğun eğitim hakkı arasında takdir edersin ki ciddi farklılıklar var. Kaldı ki daha çok üzerinden çok geçmedi. Erenköy, Karpaz bölgesinde bir de otobüs kazası şu anda unutuldu. Okullar yeniden açıldı. Fakat yine hiçbir şekilde gündem olmadı. O da tabii ki ayrı bir başlık halinde değerlendirilebilir. Yani bu noktada eğitimde eşitliği sağlayamadığımız sürece minimum ya da asgari oranda eğitim seviyesini dengeleştirmediğimiz sürece bu çocuklar arasında çok korkunç uçurumlar olacak ve yetişkinlik hayatlarına geçtikleri zamanda da sonuçta bu çocukların tamamı Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşıyor ve burada birlikte sosyalleşiyorlar. Belki o diğer bir okula gidiyor, o da diğer bir okula ama bir şekilde kapı komşusudurlar. Spor aktivitesinde birliktedirler. Bunların bütünlüğü olarak maksimum standartlara aslında çekilmesi lazım. Çünkü zorunlu eğitim yaşının da belirlendiği bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla toplu taşımanın çok iyi işlemediği bir sistemin içerisinde yaşıyoruz. Ve mucizeye kalıyor işimiz eşitlemek açısından eğitim kurumlarındaki çocukları, sınıflardaki, derslerdeki sayılar da buna bağlı. Evet. Yani bir sınıf, bir okulda 30 kişilik sınıflar varken diğer bir okulda daha kalabalık bir bölgede bu sayı daha da yukarıya çıkabiliyor. Burada tabii eğitim sistemiyle alakalı sıkıntılar da hep öğretmenlere yükleniliyor. Ama ben bunu da adaletli bulmuyorum. Çünkü öğretmenin evet görevi belki de bir model oluşturmak, orada çocuğun eğitim hakkıyla alakalı en yüksek sorumluluğu almaktır. Ama çoğu zaman ebeveynlerde de maalesef eksiklikler veyahut çocukla bağ kurma, onlarla iletişim kurma konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Dolayısıyla bütün bunların hepsi aslında iç içe ve birbiriyle bağlantılıdır. Eşitlik bozuluyor diyoruz. Ekonomik sebeplerle olabilir, yaşam koşulları sebebiyle olabilir.
0: Bunun da suçla çok bağımsız olduğunu düşünmüyorum.
1: Değil tabii ki. Zaten az önce seninle giriş yaptığımız konu da tam da bununla alakalı. Çünkü çocuklar artık her şeye o kadar çok kolay erişebiliyor ki ben niye bunlara sahip değilim mi daha çok sorgulamaya başlıyorlar. Yani biz her yıl derneğimizle biliyorsun ülkenin dört bir yanındaki çocuklara senede bir kez olmak üzere bir yardım kampanyası yapıyoruz. Ve o noktada inan bir çocuğun ayakkabısının veyahut okul üniformasının veyahut bir kitabının dahi olmaması zaten eğitimde fırsat eşitliğini yerle yeksan eden bir konu oluyor. Hatırlarsın geçmiş yıllarda gelmeyen kitaplar vardı. Sipariş verildi, okul yarı döneme geldi. Kitapsız nasıl eğitim sürdürülebilir? Dolayısıyla özel eğitim kurumlarıyla devlete ilişkin eğitim kurumları arasındaki farka baktığında korkunç bir farklılaşma oluyor ve bu da çocuklar arasında çok ciddi bir eğitim dengesizliğine ve eşitsizliğine sebep oluyor. Bu noktada bu tip durumlarda en aktif olması gereken rehberlik birimleri de mevcut olan nüfus içerisinde tahmin edersin ki yetersiz kalıyor. Biz bir taraftan şiddeti önlemeye yönelik hiçbir çalışma yapmıyoruz. Diğer taraftan suça sürüklenen çocuklar var. Ayrı bir platformda çocuk işçiliği günden güne ekonomik faktörlerle artıyor. Bir yandan okullara dışarıdan saldırı gelme tehdidi var. Ve bütün bu sarmalın içerisinde bununla alakalı veyahut bunlardan herhangi bir tanesiyle alakalı herhangi bir çalışmaya en azından ben rastlamadım. Bilmiyorum, sen de hukukçusun, sen de insan hakları çalıştın. Yani
0: maalesef yok. Yani hele önleyici mekanizmalarımız yok. Yani evet, suç oluştuktan sonra yani çocukların ifadelerinde sosyal hizmet uzmanlarının dahil edilmesi, bazen o da olmuyor. Veya işte mahkemede kapalı oturumlar yapılması. Bunlar en temeldeki hak odaklı çalışmalar aslında. Bunlar yapılıyor. Belki polis de daha esnek davranıyor olabilir bir çocuk tutuklu olduğunda. Cezaevinde yine 18 yaş altındaki çocukların için özel olarak kurulan bir yer var ama maalesef açılmadı orası. Ve çocuklar hala yetişkin olan kişilerle aynı yerlerde barındırılıyor. Ama bunun ötesinde bir zihniyet sorunumuz da var. Yani çocukların kendine has özel hakları olduğunu, bunlara ilişkin çalışma yapılması gerektiğini ve devletin, o söylediğin şey çok önemliydi başında. Yani devletin evet aileyi güçlendirme, koruma gibi bir görevi var ama bazen de çocuğu aileden koruma gibi bir görev var ki sosyal hizmetler bunu zaman zaman yapıyor. Yani çocukları korumaya alıyor ama bunun ötesinde yani o devletin de onu yapmasını, ailenin onu yapmasını engelleyici ve önleyici politikalarını hayata geçirmesi gerekiyor. Yani şu anda ben açıkçası o noktada çok büyük çalışmalar olduğunu göremiyorum. Yani dediğim gibi bir web sitesi çalışması var en azından bu işte zorbalıkla ya da işte farklı düzenlemelerle ilgili çocukların internetteki kirli bilgilerle ilgili mücadele edebilmek açısından ama bunu çalıştıracak mekanizmalar o şekilde olmaz. Ve bizim yasal eksikliklerimizin de her zaman altını çizmek gerekiyor. Yani programın başında söylediğin çocuk adalet yasası demek aslında bizim bu ülkede yaşayan çocukları ilgilendiren tüm mevzuatın güncellenmesi anlamına gelir.
1: Aynen.
0: Çünkü yani çocuklar yasası da, çocuk suçluları yasası da bunların hiçbiri temel temele çocuk hakları sözleşmesiyle örtüşen düzenlemeler değildir.
1: Evet. Ki çocuk hakları sözleşmesi dinleyicilerimiz için de bir hatırlatma olsun. 1996 yılında imzalandı. Yani 2026 yılındayız. Ve o günden bugüne kadar sözleşmeyle alakalı yerel hukuk sistemimizin, yerel mevzuatlarımızın içerisine baktığımızda ben çok ciddi anlamda radikal değişiklik yaratacak veyahut çocukları korumaya yönelik bir politika göremedim. Yani.
0: Yok maalesef. Bir evlilik dışı çocuklar yasası yine şu andaki muhalefet tarafından aslında gündeme getirilen, Barolar Birliği'yle de birlikte çalışılan ve gerçekten garabet bir yasaydı. Orada yani evlilik dışı olan çocuklarla evlilik içi doğan çocuklar arasında pek çok hak ihlali ortaya çıkarıyordu. Miras hakkında tutun da pek çok hakka kadar. O eşitlendi ki o önemli bir aşamaydı. Gerçekten çocuklarla ilgili ayrımcılığı önleyici ama şu an geldiğimiz tabloda ve yani elde edebildiğimiz istatistikler oranında çünkü verilerle de ilgili çok ciddi sorunlar var ama en azından mahkemelerin hazırladığı raporlara baktığımızda faaliyet raporlarına yaş grubu açısından suça sürüklenen çocuklardaki evet bu geçtiğimiz yıldan sonra hafif bir düşüş var ama yine de istediğimiz aşamada değil. Yani bence hedefin sıfır çocuk hedefiyle hareket edilmesi gerekiyor.
1: Aslı
0: yani.
1: Sence o bir düşüş mü yoksa polise yansımama hali
0: evet,
1: mi?
0: Evet doğru haklısın.
1: Çünkü şöyle bir şey en azından bizim derneğimize gelen Evrensel Çocuk Hakları Derneği'ne gelen ihbarlar doğrultusunda şunu söyleyebiliyorum. Tabii her ihbarın takibini yapmak çok kolay değil. Bazen çok ender de olsa sahte veyahut o anda yanlış bilgiydi deyip aldığımız ihbarları dahi geçtiğimizde çok fazla ihbar alıyoruz. Fakat takibat boyutunda baktığımızda bu konular polise, mahkemeye veyahut sosyal hizmetlere ne kadar intikal etti diye baktığımızda arada çok ciddi bir fark oluyor. Yani dolayısıyla bu problemi görmezden gelmememiz lazım aslında.
0: Yok zaten o düşüş derken de mesela ben bir ara böyle 5 yıllık veriyi yan yana koyup da bir istatistik çıkarmaya çalışmıştım. Hmm. Orada %170'lik bir artış vardı. Geçen seneki istatistiklerde ufak bir düşüş görünüyor ama dediğim gibi yani kadın öyle şiddette de çok konuşuruz bunu. Eğer insanlar sonuç alamayacağını düşünüyorlarsa, çözüm gelmeyeceğini düşünüyorlarsa bazı durumlarda polise gitmeyi tercih etmeyebiliyorlar. O yüzden yani tabii ki bunları ölçebilecek. Ayrıca yani konu bazlı verileri ayrıntılı ve derinlemesine inceleyecek bir çalışmaya da ihtiyaç var. Yani sadece şununla ölçemezsiniz çocukların suça sürüklenmesini. İşte polise intikal eden meseleler var. Onlar daha sonra davaya dönen meseleler var. Mahkemeli yani süzgecin süzgecinden geçen meseleler mahkeme raporlarına girebiliyor. Halbuki sizin çok daha yoğun çalışacağınız, dava haline gelmemiş ama aslında bir şekilde kapatılmış meseleleri de ancak sosyal çalışmalarla ölçebilirsiniz ki işte size gelen başvurular dediğin gibi mesela öyle bir mekanizma kurulması gerekiyor ki sizinle devlet arasında yani sivil toplumla aslında devlet arasındaki o istişareyi de kurması gerek. Çünkü bazen insanlar kadınlarda çok yaşıyoruz bence çocuklarda da çok farklı değil. Bazen devletin soğuk yüzünden tedirgin oluyor insanlar. Evet. Ve yani ne polise ne sosyal hizmetlere gitmek istemiyorlar. Hele polise çok daha zor gidiyorlar. Ama sosyal hizmetlere de bazen gidemiyorlar. Ama bir sivil toplum örgütüne belki çok daha rahat gidebileceklerdir. Hı hı. Ama orada devletin yapması gereken işbirliği içinde çalışmasıdır sivil toplum örgütleriyle. Çünkü gerçekten burada hem vakaların ortaya çıkarılabilmesi hem çözümlenebilmesi hem de belki de önleyici politikaların hayata geçirilmesi için önemli bir bağdır yani.
1: Aslında biraz önce bu söylediğine ek olarak istatistik verilerden bahsettin. Hı hı. Bu konuyla alakalı mahkemeler.net'ten edindiğimiz yargılanan çocuklarla alakalı veriler dışında ülkemizde biz en azından çalışmalar yapmaya çalışırken ulaşmaya çalıştığımız istatistik verilerde çok ciddi zorluklar çekiyoruz. Yani bir alanda çalışma yapmak için sence istatistiki verilerin iyi toparlanmış, arındırılmış ve bilir kişiler tarafından yapılması gerekmiyor mu?
0: Kesinlikle. Yani istatistik kurumunun bu tip konularla ayrı ayrı yani böyle göstergelerini hazırlayarak yani nelerin inceleneceğini hazırlayarak bunları ayrı ayrı incelemesi gerekiyor. Yani şu anda elimizdeki veriler ve çocuklarla ilgili konuştuğumuzda sadece dediğin gibi.
1: Sence nüfus biliniyor mu?
0: Bilinmiyor tabii.
1: Sence nüfusu bilinmeyen bir ülkede yani istatistik alanın değil biliyorum ama yani mantıklı makul hukuk okumuş bir kişi olarak soruyorum sana. Sence mümkünatı var mı yani çok sağlıklı bir veriye ulaşmanın?
0: Kolay değil.
1: Değil ve yani söz gelimi sağlık örgütlerini düşündüğümüzde özellikle nadir görülen çocuk hastalıklarına bakıldığında elimizde sağlıklı bir veri yoksa çocuk sağlığına ilişkin o konuda çalışma yapmak çok zorlaşır. Yani vaka sayısını bilmek lazım. Veyahut diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı'nın elinde mesela akran zorbalığıyla ilgili bir veri var mı? Bunların kaçta kaçı disiplinde yargılandı? Kaçta kaçına ne ceza verildi? Veyahut cezasız affedilenlerde durum ne oldu? Ceza verilen çocuklarla alakalı rehabilite edici herhangi bir çalışma programına gidildi mi? Veyahut suça sürüklenen çocuklarla alakalı da yine aynı şekilde. Yani biz bir işi yaptık, tamam güzel yasayı da geçirdik, işte önleyici faaliyetler de yaptık demekle maalesef bitmiyor bu konu. Çünkü o çocuk bir yetişkinlik hayatına hazırlanıyor ve dolayısıyla suça karıştı, tamam cezasını çekti, çıktı dışarıya. Daha sonrasında veyahut cezasını çekerken biz bu çocuğu rehabilite edici bir şey yapıyor muyuz? Veyahut bunlara ilişkin istatistiki bir verimiz var mı? Eğer varsa programımıza da davet ederiz bu arada. Bu konuda da söz almak isteyen kişileri de. Varsa bizim çok ihtiyacımız var bu verilere. Derneğimiz 8 yıldır bu konuda çalışmalar yapıyor ve çok çok az istatistiki verilere maalesef erişebildik ve bu alanda da çalışmalarımız zorlanıyor. Aslı ceza yasamızda çocukları ilgilendiren konularla ilgili sence değişiklik yapılması gereken konular var mı diye yavaş yavaş programın sonuna da doğru gelirken bu sorumu sana sormuş olayım.
0: Yani tabii ki yine çocuklarla ilgili meselelerde çok geçmiş bir tarihte değil, yakın zamanda ceza yasasında yapılan değişiklikle kız çocuğu, erli erkek çocuğu arasında istismara yönelik çok ciddi ilerlemeler kat edilmişti. Çünkü o değişiklikten önce sanki 16 yaşından küçük erkek çocuğunun istismara uğramayacağı gibi bir algı vardı. O cinsiyetsiz bir hale getirildi en azından o düzenleme. Yani ben cinsel istismar açısından büyük bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum suç kapsamını değerlendirdiğimizde. Ama ben böyle bu modern dünyada yaşadığımız pek çok sorunun aslında birkaçının suç kapsamına alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum ve özel olarak düzenlenmesi belki çok daha yararlı olur. Ama yani tabii ki çocukların cezalandırmanın ötesinde çok daha farklı mekanizmalara ihtiyaç var. Rehabilitasyona yaptığım vurgu benim için çok önemli. Çünkü maalesef şu anda çok büyük bir cezaevi yaptık. O doldu taştı yine ama rehabilitasyon kısmında hem çocuklar söz konusu olduğunda hem yetişkinler söz konusu olduğunda bayağı sorunlar var. Yani son dönemlerde evet meslek edindirme ile ilgili bazı çalışmalar yapılıyor ama çok geç kalmış çalışmalar. Ve eğitim en başta hele de çocuklar söz konusu olduğunda cezaevi içerisindeki eğitimin önemi çok fazla öne çıkıyor. Çünkü maalesef orada bir rehabilite sistemi olmadığında çocuklar yetişkinlerle de birlikte barındırıldıkları ve çocuk bölümünde kalmadıkları için maalesef başka suçlarla tanışma durumları da ortaya çıkıyor. O yüzden de rehabilite kısmının önemli olduğunu düşünüyorum. Ama yani çocukları suça karıştırmadan önceki aşamaların çok daha yoğun çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bir de şu yönüyle bakıp da belki programın sonuna doğru bizi izleyenler de düşünüyor olabilir. Çünkü ben ne zaman suça sürüklenen çocuklar desem yani Türkiye'deki o mafya örgütlerinin, yeraltı örgütlerinin kullandığı çocuklar devreye giriyor ve insanlar şey diyor. Ya işte 14-15 yaşında, 16 yaşında bir çocuk çok ciddi suç işliyor. Siz de suça sürüklenen çocuk deyince onu masumlaştırıyorsunuz. Yani biraz şeytanın avukatlığını yaparak. Çok fazla arkadaşımla bu diyaloğa giriyorum. O yüzden senin de söyleyeceklerin önemlidir bu noktada. Siz masumlaştırıyorsunuz ve daha az ceza almasını böyle sağlanıyor. Şimdi tabii ki bizim hukuk sistemimizde çok fazla ona yer yok. Yani çocuktur diye bu kadar indirim yapılacak. Tamam, genç suçludur diye evet bazı indirimler yapılıyor ama orada unutmamamız gereken şu, yani çocuk çocuktur ve mücadele etmemiz gereken başka bir şeydir orada. Yani bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Yani bunu biraz açmak gerekiyor.
1: Evet, aslında bu programı başlatmamızın temel prensiplerinden bir tanesi de oydu Aslı. Çocuğa birey olarak bakmak, aslında insanların, yetişkinlerin, devletin, iktidarın çocuğa bakış açısını, onu bir kişi, birey olarak görmesini sağlamak da bu programı yapmamızın sebeplerinden bir tanesidir. Çünkü kimi zaman çocuktur yapar bakışı var, kimi zaman da ama çocuktur diye de affedecek değiliz canım bakış açısı var. Bizim anlatmaya çalıştığımız şey şudur: senin korumadığın, senin istismardan korumadığın, ihmali önlemediğin, şiddetle ilgili proaktif çalışmalar yapmadığın bir ortamda çocuklar da suça karışır. Dolayısıyla odak noktamız bu olduğunda, zaten bir çocuk yargılama sürecine girdiğinde karar merci günün sonunda olayı dinledikten sonra sonuçlandıracaktır bu işi. Dolayısıyla yani ben terimlere de çok fazla takılması taraftarı değilim. Suça itilen çocuk, suça sürüklenen çocuk. Fakat suçlu çocuk demek artık dünya standartlarının altında kalmış bir söylem olduğu için de biz hukukçular bu şekilde söylüyoruz. Tabii çok fazla derin konulara girdik. Programın saatini de aşmamak adına çok teşekkür ederim sana bana eşlik ettiğin için. Seninle bu değerli yolculuğumuz üniversite yıllarından başladı. Birlikte yüksek lisansımızı tamamladık ve çocuk hak odaklı çalışmaları birlikte sürdürdüğümüz için ilk konuğum olmanı istedim ve benim için unutulmaz bir program oldu. Sana çok teşekkür ederim Aslı. Kapatmadan önce sana da son bir kez söz vereyim. Çocuk imali ve istismarıyla ilgili bir cümle kur bize, bitirelim.
0: Çok teşekkür ederim. Benim için de çok değerliydi ve bence varlığın bu ülke için de çok değerlidir. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü evet, yani insanlarını konuşuyorduk, çocukları konuşuyorduk ama daha standart odaklı, hak odaklı konuşmak çok daha ihtiyacımız olan bir mesele haline geldi. Özellikle de bu kadar kuralsızlığa maruz kaldığımız bir dönemde. O yüzden tabii ki benim inancım her zaman şeydir. Yani bu kadar çöktük madem bir şekilde oradan çıkacağızdır. Çıkabilmemiz için de bilgiye ve donanıma ihtiyacımız var. Ve gerçekliği konuşmaya ihtiyacımız var. O yüzden de bu program hayırlı olsun. Çocuklarla ilgili çalışan ve bilgi edinmek isteyen, bu anlamda kafa yoran herkesin takip edeceğine inanıyorum. Önemli bir eksikliği giderecek. O yüzden de ben kendi adıma da çok teşekkür ederim. Çocuk ihmal ve istismarını önleyemeyen devlete ben devlet demem açıkçası. Çünkü yani eğer biz bunu önleyemiyorsak zaten gelecek nesillerin çok daha karanlık bir tabloyla karşı karşıya kalacaklarını söyleyebiliriz. Çünkü bir çocuk belki o zaman çocuktur ama yarın yetişkini olacak ve bu toplum içerisinde yaşayacak. Ve şunu bilelim ki özellikle istismar meselelerinde bir hayatı aslında darmadağın ediyorsunuz. O yüzden de bunu önleyici mekanizmalarınız çok önemlidir. Evet, sonraki aşamalarda önemlidir ama bizim ülkemizde suçların ortaya çıkarılması konusunda polise intikal ettikten sonra çok büyük sorunlarımız yok. Ama bazı konular daha sıralta edilebiliyor. O yüzden de bunu ortaya çıkarıcı ve önleyici mekanizmaların en kısa sürede hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu noktada maalesef eksiğiz. Ama eminim ben direterek bunları gerçekleştirebileceğiz hep birlikte.
1: Aslı, çok teşekkür ederim. Çocuklar çok haklı diyerek kapatalım programımızı. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Radyo Sim Reklam.
1: Bu yaz La Jolla'da hafta içi 5 gece kalın, sadece 4 gece ödeyin. Üstelik 2 kişilik kahvaltı da dahil. Denize yakın konumu, eşsiz ada havuzu, modern tasarımı ve resort yaşam konseptiyle La Jolla Tatil Köyü, İskele'de sizleri keyif dolu bir tatile davet ediyor. Studio Residence gecelik 90 euro, 1 artı 1 loft 110 euro, 2 artı 1 residence ise 130 eurodan başlayan fiyatlarla. 5 gece kalın, 4 gece ödeyin. Kahvaltınız da bizden. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0548 888 0363.

0: Kooperatifçilikte Öncü Kuruluş Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi. Tüm bankacılık hizmetleriyle yanınızda. Online hizmetleriyle internet bankacılığıyla çağdaş, etkin ve güvenilir kuruluş. Lefkoşa, Metehan, Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele şubelerimizde öğretmenlerimizin saygın kuruluşu. ÖYAK daima sizinle.
1: Bazı başarılar anlatılmaz. Rakamlar zaten her şeyi söyler. Atatürk Öğretmen Akademisi yazılı sınavı sonucunda kayıt hakkı kazanan 102 öğrencinin 44'ü Master Plus'tan. Bu yalnızca bir sınav başarısı değil. Yılların emeğinin, doğru sistemin ve Master Plus'a duyulan güvenin güçlü bir sonucu. Bize inanan, geleceğini Master Plus'a emanet eden tüm öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Bugünün başarısını kutlarken, yarının öğretmenlerini şimdiden hazırlıyoruz. Atatürk Öğretmen Akademisi 2027-2028 hazırlık dönemi kayıtlarımız devam ediyor. Siz de adınızı bir sonraki başarı tablosuna yazdırın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarı tesadüf değil, Master Plus geleneğidir. Bilgi ve kayıt 0533 824 20 19. Master Plus. Kazanmak isteyenlerin tercihi.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
3: Target, Target Sigorta, güven verir her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
4: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
3: Target, Target Sigorta, güven verir her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
4: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.
1: Güneydeniz'in yanı başında enfes bir kahvaltıyla başlayın. Güneşin ve denizin tadını çıkarın. Gün batımında müziğin ritmine kendinizi bırakın. Kahvaltıdan gün batımına, Riva'da her an başka güzel. Lezzetli kahvaltılar, deniz keyfi, gün batımına eşlik eden sunset partiler ve çok daha fazlası. Riva'da unutulmaz anlar. Riva Beach Club Cafe Resto Bar, Lapta, Girne. Rezervasyon 0539 122 33 46. Riva, unutulmaz anların buluşma noktası.
5: Evinizin konforunu ve mahremiyetini tek bir dokunuşla yönetmeye ne dersiniz? 3 HD duvarüstü panjur ve çit sistemleriyle yaşam alanlarınıza sadece estetik değil, kusursuz yalıtım ve üstün güvenlik katın. Yazın bunaltıcı güneşinden, kışın soğuğundan ve dışarıdaki gürültüden anında uzaklaşın. Enerji tasarrufu sağlayan uzun ömürlü ve şık tasarımlarımızla evinizde kontrol tamamen sizde. 4 mevsim huzur ve modern çözümler için hemen internet sitemizi ziyaret edin.
6: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26, 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
7: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim.
8: Sizin radyonuz.

0: Baba, merhaba.
1: Sen bana hep dene dedin ya.
0: Şimdi hayallerimin üniversitesindeyim.
2: Sana teşekkür etmek istedim.

0: katta gerçekten mutluyum.
1: Hiç hissettiniz mi? Toprağın sessizliğini, rüzgarın esintisini, sonbaharda düşen ilk yağmur damlasını. Hiç hayal ettiniz mi? Yeşeren ilk fidanı, çiçeği açan ilk meyveyi, yüzyıllara meydan okuyan zeytini, emeği, alın terini. İlk günden beri hissediyoruz. Daha iyisinin hayaliyle durmaksızın çalışan bizler, hayatlarınıza dokunabilmenin eşsiz hissini içimizde taşıyarak her yeni güne aynı heyecanla, aynı sorumlulukla başlıyoruz. Ve toprağın bize sunduklarını 27 yıldır güvenle sofralarınıza taşıyoruz. Kiler Süpermarket. Kaliteli ürün, uygun fiyat, iyi hizmet.
2: Hayalinizdeki ev artık çok yakın. Noyanlardan dev kampanya. 156 aya kadar vade, 500 pound'dan başlayan taksitlerle Olea Residence daireleri sizleri bekliyor. İster peşinatlı, ister peşinatsız ödeme planınızı birlikte yapıyoruz. Hemen taşınabileceğiniz modern daireler ve sürpriz hediyeler sadece Noyanlar'da. Detaylar için noyanlar.com. Ev sahibi olmanın tam zamanı.
3: Öğretmenin ekonomik dayanışmasının en önemli kuruluşu olan Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatif Limited Şirketi 3 Ekim 1958'den beri güler yüzlü ve anlayışlı yöntemiyle çağdaş kooperatifçilikte her zaman toplumun ve öğretmenin lider kooperatifidir. Kapsamlı, yaratıcı, yenilikçi, kişi ve kurumlara özen çeşitli piyasa segmentlerinin beklentilerini ve gereksinimlerini göz önüne alarak mevduat hesapları, kredi ürünleri, sigorta hizmetleri, otomatik ödemeler, kredi kartı, kolayca erişilebilir internet bankacılığı, üye kartı, indirimli olarak bilgisayar, tablet kredisi, solar enerji kredisi, makul faiz oranları ile yüksek müşteri memnuniyetini sağlamak önceliğidir. Çalışanının gelişimini destekleyip motivasyon ve iş tatmini yaratan kooperatifimiz, Kuzey Kıbrıs'ın farklı şehir ve bölgelerindeki şubeleriyle müşterilerinin her zaman yanındadır.

0: Evet, merhabalar Yeni Düzen ve Kanal Sim takipçileri, ayrıca Sim FM dinleyicileri. Ses tonumuzu değil, sözümüzü yükselttiğimiz ve haber merkezi tarafından finanse ettiğimiz haber toplantısı programı tüm hızıyla başlıyor. Bugün yine gündemde çeşitli garip konular var. Bunların tümünü enine boyuna tartışacağımız dop dolu bir programla karşınızdayız. Her zamanki gibi hatırlatalım, lütfen bu yayının daha geniş kitlelere ulaşabilmesine destek olabilmek amacıyla yayını beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yapacağınız her bir etkileşim bu yayının daha geniş kitlelere ulaşabilmesine destek olacak. Bizlere, Yeni Düzen'e, Kanal Sim'e ve haber toplantısı ekibine destek olmuş olacaksınız diyelim ve hızlıca gündem maddelerimizle başlayalım. Bugün ilk olarak Ünal abimizin, Ünal Üstel'in yüksek promilli vaatleri konularına değineceğiz. En son uçak kaldıracaktı. Şimdi ambulans helikopteri almaya karar verdi Ünal abim. Limonatayı kaçırdı ve tabii ki bu basın toplantısı, bunları bir basın toplantısında açıkladı vaatlerini. 2033'e kadar iktidardayım dedi ve bu basın toplantısının sonunda soru sormak istedik. Soruyu gördü, duydu ama kaçmayı tercih etti. Bunun görüntüleri de var. Görüntüleri neden göstereceğimizi de birazdan açıklayacağım. Bunun ardından bu basın toplantısının düzenlendiği Paşa Otel'in önünde de Elsen, BES ve daha pek çok sendikadan emekçi toplanmıştı. Onların grevleri devam ediyor. Bugün grev sürecine BES de katılmış durumda, Belediye Emekçileri Sendikası. Orada emekçilerin seslerini yükselttikleri birkaç konu var. Bunlara değineceğiz. Ve tabii ki gündemdeki pek çok konuya bakacağız. Son günlerde çok fazla konuşulan Karpaz'daki yıkılan bungalolar meselesi var. Bugün bir kez daha uzun bir aradan sonra gündemimize gelen alkollü mama meselesi var. Bunun dışında yine gündemde çeşitli gündem maddeleri var. Bunların tümünü değerlendireceğimiz dop dolu bir programla karşınızdayız. Bir kez daha hatırlatalım. Lütfen yayının daha geniş kitlelere ulaşabilmesine destek olabilmek amacıyla yayını beğenmeyi, paylaşmayı veya yorum yapmayı lütfen unutmayın diyelim ve hızlıca yayınımıza başlayalım. Evet, bugün Ulusal Birlik Partisi yeni döneme dair vaatlerini açıkladı. Vaatlerin öne çıkan maddelerinin büyük bir çoğunluğu içinde bulunduğumuz son 5 yılda yaşanan olumsuzluklara çözüm üretmeye çalışan vaatleriydi. Örneğin hayat pahalılığıyla mücadele edeceklerini söylediler. Kimin yarattığı hayat pahalılığı konusunu sormamıza mesela izin yok. Ama son 5 yıldır hükümette Ünal Üstel ve tayfası var ve bu insanların yarattığı bir hayat pahalılığı var. Ama buna çözüm üreteceklerini söylüyorlar. 5 yıldır üredemedikleri çözümden mesela bahsediyorlar. Veya orman yangınlarıyla dolu yıllar geçirdik. Ve bu yangınlarda gerçekten yangın helikopterlerine çok ama çok ihtiyaç duyduk. Bu helikopterler genellikle Türkiye Cumhuriyeti'nden Kıbrıs'a gönderildi. Törenlerle konuşlandırıldı ama konuşlandırıldıktan birkaç gün sonra mesela Türkiye'ye geri döndü. Bazen geri geldiler. Şans eseri mesela bu yıl tam geri geldiğinde yangın çıkmıştı. Daha yangına müdahale edebildi falan. Bunlar ortadayken Ünal abim karar verdi ki ambulans helikopter alacağını ambulans duyurdu. Aha. Bunu alıyor.
1: Şimdi yani hasta olduğumuzda artık 112'yi arayacaksınız ve bu gelecek. Şimdi bunlar yüksek promilli vaatler başlığını kullandık. Biz gerçekten de öyle. Yapay zeka hayatı kolaylaştırıyor. Tabii. Kabul ediyorum. İnsan hayatında önemlidir yapay zekayı kullanmak. Bunu da kabul ediyorum. Ama doğru ruh halleriyle ve doğru şekilde kullanılması şarttır. Bugünkü basın Tabii. toplantısı, yaratılan görseller, kurulan cümleler, yapay zekanın yanlış kullanılırsa nasıl yanlış sonuçlara yol açabileceğini bizlere en açık şekilde gösterdi. Üniversitelerde, İletişim fakültelerinde bugün olanlar nasıl olmamalı şeklinde evet. anlatılabilecek derecede önemli birer yapı taşı olarak karşımıza çıkıyor.
0: Kesinlikle.
1: Yapay zekaya giriyorsunuz, üzerine KKTC Sağlık Bakanlığı ambulans helikopter hazırla, Kıbrıs'taki bir görsel olsun, arkasında da beş parmak dağları olsun yazarsanız bu fotoğrafı size çıkarır yapay zeka.
0: Tabii.
1: Ama bunu düzenleyen yapay zekayı bu şekilde kullanan normal olmayan zeka siyaseti bu kadar sığ, siyaseti bu kadar gülünç, siyaseti bu kadar komik hale düşürme hakkını kullanmamalıydı. Neden söylüyorum bunu? Dediğin gibi senin 50 adet hayatı kolaylaştıracak adım açıklayacağım diye kameraların karşısına geçen koca koca bakanlar, koca koca bilne ekilleri, koca koca tırnak içindeki devlet erbabı,
0: ya da
1: yalan söylemekten dilleri eğrilen insanlar ordusu, yalanın, uydurmanın dik alasını propaganda diye anlatmayı kendilerine marifet saydılar. Bugünkü basın toplantısı baştan aşağı uydurmadır, baştan aşağı gülünçtür, baştan aşağı komiktir. Mesela sen de bahsettin, dedin ki yani baktım gerçekten ne der, ne dediler yani özellikle ekonomiyle ilgili ne dediler. Şimdi böyle ambulans helikopteri falan bunlar gülünç.
0: Evet.
1: Çok gülünç yani komik. Yani bugün başladı alkollü mama skandalının mahkemesi daha. Devletin hastanesinde insanlar ne çektiğini hepimiz biliyoruz. Hepimiz biliyoruz yani. Yok ki yani 112'yi arayacaksın da ambulans gelip alacak seni. Yani bu komiktir. Ekonomiyle ilgili ne dediler diye bir incelemeye çalıştım maddeleri. Hı hı. Vergi indirimlerinden bahsediyor.
0: Tabii.
1: Bak çok net söyleyeyim sana. Milyarlarca TL devleti borca sokan, kamu maliyesinde açık yaratan insanlar hangi kaynak ile vergi indirimi yapacaklarını da ekonomi politik kuralları gereği açıklamak zorundaydılar.
0: Tabii ki.
1: Yani bunu buradan keseceğim ama bu boşluğu buradan dolduracağım. Hiç öyle bir şey yok. Vergiyi indireceğim, KDV'yi sıfırlayacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım. Bu ekonomik olarak karşılığı olmayan bir şeyse ne olur? Söylemin neticesinde yalan olur, uydurma olur, komik olur, düzenbazlık olur, atmasyon olur, yüksek promilli vaatler olur. Mesela fiyat istikrar fonu marifetini kullanamayan bu devlet, gelen bütün vergilendirmeleri, gelen bütün zamları doğrudan yurttaşın üzerine uygulamıyor mu? Akaryakıt meselesinde.
0: Tabii.
1: Asgari ücret politikalarında bu devlet bir yandan verirken diğer yandan kat be kat geri almıyor mu?
0: Tabii ki alıyor.
1: Kamu maliyesini batıran bu devletin yetkilileri vergi düzenlemeleri oyunlarıyla verdiklerinin kat be kat üzerini alarak piyasanın daha da pahalılaşmasına neden olmuyor mu? Bunlar reel olarak piyasada görülmüyor mu? Et, süt, ekmek, elektronik, mobilya fiyatlarında ve daha sayacağınız birçok üründe. Şimdi dönüp bu pahalılığı yaratan insanların biz bu pahalılığı önleyeceğiz diye vaatte bulunması kadar komik bir şey olabilir mi? Keşke yapay zekayı kullanırken ortaya çıkan bu zekaların memleketi yönetirken de üstün zekalarını yolsuzluğa, usulsüzlüğe, rüşvete, adam kayırmacılığa, Kıpte'yi biraz sonra konuşacağız.
0: Tabii.
1: Yandaş partizan istihdamına, yandaş adrese teslim ihaleye harcadıkları kadar memleketin iyiliğine de harcayabilselerdi.
0: Ama evet, samurlarında değil.
1: Zekalarını kullanıyorlar. Reklam broşürlerinde yapay zekayı kullanıyorlar. Ama devleti yönetirken icraatlarında gerçek zekalarını kullanıyorlar. Ama gerçek zekaları yolsuzluğa, usulsüzlüğe, yasa dışılığa, yasaların ihlaline, anayasanın ihlaline, meclis üç düzünün ihlaline, ihalelere fesat karıştırmaya, suça yarıyor. Örneğin ballandıra yapay zeka fotoğraflarıyla ortaya attıkları.
0: Mesela bunu desem ki sen Ulusal Birlik Partisi'nin 2033
1: bu gerçek
0: planları mi? Kapsamında bunu yayınladılar bugün basın toplantısında. İnanır mı?
1: İnanırım.
0: İşte esas sorun bu.
1: İnanırım.
0: Ben de inanırım.
1: Evet.
0: Peki sence olmuş mudur böyle bir şey?
1: Umarım olmamıştır. Olma ihtimalini görüyorum ama
0: evet.
1: Umarım olmamıştır.
0: Ortalama bu ayarda şeyler sundu bugünün alışta. Böyle şeyler.
1: Evet.
0: Bu KKTC kadar uyduruk, uzay ajansı, yerli ve milli.
1: Bu kadar uyduruk,
0: evet.
1: Bu kadar komik, bu kadar ayakları yere basmayan şeyler.
0: Evet.
1: Bak yani insanlar, realite nedir de sorun? İnsanlar cebine maaşını koyar ve markete gider. Realite marketteki fiyatların üzerinde yazanlardır.
0: Ne?
1: Realite marketten çıkarken ödediğiniz paradır. Realite benzin koyarken ödediğiniz paradır. Realite bu memleketi yönetenlerin devletin kazanmayacağı, kendilerinin kazanacağı düzenekleri kurup sürdürmeleri gerçeğidir. Realite bu memlekette doğmuş, büyümüş, okumuş, kendini geliştirmiş pırıl pırıl gençlerin bütün yaşam umudunu başka memleketlerde aradığı gerçeğidir. Çünkü pırıl pırıl gençlerimiz eğitimlerini alıyorlar, geliyorlar bu memlekete ve neyle yarışıyorlar biliyor musun? Bir partinin içerisindeki bir ekibe yakın mısınız, değil misiniz? O partili olmak da yetmiyor artık. O partinin içerisindeki o ekibin parçasıysanız siz kamuya sözleşmeli olarak, mevsimlikçi olarak istihdam ediliyorsunuz. Yani ekmek yemenizin karşılığında size onlara itaat etmeniz dayatılıyor. Neden? Neden eğitimini almış pırıl pırıl gençlerimiz sizin gibi insanlara itaat etsin?
0: Evet.
1: Neden? Siz iktidarınızı, siz saltanatınızı, siz kamu kaynaklarının üzerindeki hamma humma düzeninizi sürdüresiniz diye mi? Yoksa gerçek bunlardır. Memleketin gerçekleri bunlardır. Gerçek sahadadır. Örneğin atıp tutuyorlar ya tarımla ilgili olarak. Gerçek narenciye ağaçlarının altındadır. Narenciye ağaçlarının altına düşen üründür gerçek. Turizmle ilgili atıp tutuyorlar ya. Gerçek otelcilerin söyledikleri röportajlardaki sözlerdir. Kaybettik biz bu yılı diyorlar. Gelmedi turist. Gerçek budur. Gerçek esnafın çektikleridir küçük esnafın. Vergilerle, piyasadaki daralmayla yaşamını sürdürmeye çalışan esnaftır. Gerçek zamanında bursunu alamayan öğrencinin yaşadığıdır. Gerçek bambaşkadır. Ama yapay zeka ve bu yapay zekayı kullanan ileri zekalar memleketi yaşanılamaz hale getirdiler. Ama memleket sadece onlar için yaşanılır halde kaldı.
0: Evet,
1: birileri için azap noktasına gelen bu memlekette yaşama, yaşamanın marifet sayıldığı bu memleket, onlar için keyif, onlar için lale devri, onlar için saltanat sürdürme alanı oldu. İşte bu toplum buna son vereceği kararını verdi. Bütün bu yalan dolan, bütün bu sahtekarlık, bütün bu yapay zekaya sarılma halleri bundandır. Ama inan ki bu sahtekarlık, bu riyakarlık, bu çirkinlik de onları kurtaramayacak.
0: Evet, umalım. Yani rica ederim yönetmenimizden. Son bir kez ilk önce birini sonra diğerini, yani görsellerden ilk birini sonra diğer. Mesela bu mu gerçek? Bir de diğerini koyalım.
1: Bu gerçek mesela.
0: Diğerini de koyalım bir daha. Yani ben ikisinin de aynı oranda gerçek olduğuna inanıyorum. Yani ikisi de bende aynı oranda. Evet. Hangisi gerçek? Yani hangisini yani, sizce bugün Ünal Üstel gerçekleştirdiği 2033 yönelik vaatler basın toplantısında hangisini sunmuş olabilir? Yani ikisi de eşit oranda gerçek gibi geliyor bana.
1: Yani siz inanıyorsunuz ki rahatsızlanacaksınız. 112'yi arayacaksınız.
0: Ne?
1: Ve sizi gelip Göçmenköy'den ambulans helikopter alacak.
0: Ne?
1: Bunu söylediler ya bugün.
0: Yaptı.
1: Bunu söylediler. Hayatı kolaylaştıracak proje diyerek bu hükümet bunu söylüyor.
0: Evet.
1: Bu hükümet tarafından denetlenmeyen gemi çıktı limandan 4 deniz mili ötede battı. Onlarca insan öldü. Ve bu hükümet dedi ki ambulans, helikopter gelecek alsın sizi hasta olduğumuzda. Evin damından. Bu devletin sadece denetim zafiyeti noktasında bir yanlışı yoktur gemi faciasında. Bunlar konuşacak.
0: Evet.
1: Kurtarma operasyonu nedeniyle de çok büyük kabahatler işlenmiştir. Tersten söyleyeyim. Orada kurtulan 200 küsur insanı kurtaran sivil teknelerdir, devlet değil.
0: Evet.
1: Ve bu devlet denizindeki büyük bir faciada aciz kalan bu devlet, kurumlarıyla aciz kalan bu devlet ambulans helikopterle alacak beni karnım ağrıdı diye damdan. Yani kimi kandırırsınız siz? Bu devlet kaçakçısı, silahçısı, kaçağı, uyuşturucusu Girne limanından girerken arızalı, çalışmayan, çalıştırılmayan, X-ray sergileyen bu devlet helikopterden gelecek alsın beni damdan karnımı aradığında
0: sanmıyorum.
1: Yani bu yalana kendileri söylerken inandılar.
0: İlk söylediğinde salonda hafif bir gülme sesi çıktı. Yani bunun öncesinde şeyi gösterdi. Uçak kaldıracağı, Kıbrıs'ı kayollarını tekrardan kaldırıyor falan filan. Orada bir minik gülümseme oldu herkesle.
1: Sen oradaydın sonra, bugün değil mi?
0: Evet.
1: Burada, oradaydın.
0: Sonra helikopteri söyleyinceler kendileri.
1: Güldü herkes.
0: Bayağı komikti. Herkes güldü. Yani üst düzey bürokratlar da güldü. Belediye başkan adayları da güldü. O upuzun bir masa oluşturmuşlardı. O upuzun masadaki bazı milletvekili bakanlar bile güldüler yani. Çünkü atmanın da bir şeyi, sınırı olması gerekir. Yani helikopterden sonra ben gerçekten, bu arada az önceki o uzay ajansı meselesini biz yaptık. Yani şimdi duruyara Mecati Kurul'a şikayet edilmeyelim. Ama ambulansı biz yapmadık. Onu Ünal Bey yaptı. Helikopter ambulansı. Bunu Ünal Bey yaptı. Biz yapmadık.
1: Bak.
0: Evet, bu bizimmiş.
1: Otururlar önünde.
0: Hafif bir, gülündü.
1: Bir
0: evet.
1: Önünde otururlar bunu.
0: Evet. Kafacı bak orada gözükür. Hafif gülündü ya bunda.
1: İnanırlar meclis başkanı.
0: Evet.
1: Ahmet Savaşan, başbakan. O biri kimdir? Onu çıkaramadım.
0: Sunat Hatun var.
1: Sunat Bey. Kutlu Bey. Resmiye Hanım ve Olgun Amcaoğlu. Sence hangisi sürer bunların helikopteri? Hiç düşünmek bile istemiyorum.
0: Hakan Bey.
1: Hakan Dinç.
0: Evet.
1: Yani bu. Atmanın, yani şimdi diyeceksiniz ki memleketin gündemi bugün bu mu? Bu. Yani memleketin bütün bakanları, bütün iktidar partisi milletvekilleri çıktılar ve dediler ki bu.
0: Bu arada bugün...
1: Yani mizah değil bu gerçekten.
0: İşte bak ne diyeceğim. Bugün başbakanın propagandadan sorumlu insanı, hı hı, sevgili Özdemir Bey bana şey demişti. Bu basın toplantısı sırasında içeride bu lansman vardı. Dışarıda kapının önünde de Ersen vardı. Özdemir Bey bana dedi ki öyle şeyler açıklayacak ki, hı, Sadece Yeni Düzen'in kapağında Elçen olacak. Diğer bütün gazetelerin kapakları bu lansman olacak demişti. E vallahi bu ambulansı ben de manşet yapasım var. Haklıdır Özdemir Bey. Tabii o başka gailelerle sanıyorum bazı kapaklarla ilgili bunu konuştu ama.
1: Elsen kapıda ve belediye emekçileri kapıda,
0: evet,
1: otelin kapısında iş güvenliği, bize kıyafet alın da yanmayalım trafolar patladığında diye eylem yaparken bu adamlar sırada, içeride,
0: evet,
1: yapay zekadan dalgaya girdiler.
0: Evet.
1: Yani yapay zekadan rahmetli nenem şafoş oldu derdi.
0: He.
1: Şafoş olmadır bu. Gerçekten. Başka bir açıklaması yok. Memleketin başbakanı, memleketin yöneticileri, bakanları dediler ki biz bunları yapacağız.
0: Evet,
1: peki bu... soru aldılar mı? Gazeteciler orada soru sorabildiler mi diye. Merakla bekledim. Basın toplantısını ben uzaktan izleyebildim. Sen oradaydın. Neler yaşandığını senden dinleyelim.
0: Yani oradayken benim bütün bu tiyatro demek istemiyorum. Çok aşağılayıcı oluyor tiyatro için. Bütün bu kumpanyayı izlerken tahammül edebilmemin tek sebebi senede bir kez Ünal Üsteli kameralar karşısında görebilen bir gazeteci olarak soru sorma istencimiydi. Bu yüzden tahammül ettim. Bir saat boyunca yok ekonomi çok iyidir ama ekonomi çok iyiyken hayat pahalılığı konusunda adımlar atacak, yok bilmem ne yapacak, bir saat bunun için tahammül ettim ve bir saatin sonunda hediyemi almak için sunumun bitişiyle birlikte heyecanlandım. Ünal abim bir anda herhalde soru sormayacaksınız falan deyip ayaklanmaya çalıştı. Elimi kaldırdım, soru sormak isterim dedim. Böyle biri oturdu, sonra gördü, kaçtı.
1: Gördü ama gördü. Soru istedi. İstersen bir izleyelim orada neler yaşandı.
0: Bir izlemeden önce şunu ekleyeyim. Ben bu konuda isyan ettim açıkçası. Bütün bir oradaki insanlara isyan ettim. Ve bazıları bana şey dediler. Yok canım görmedi başbakan. Yok canım sen şaka yapan zannetti falan diyenler oldu. Ben niye şaka yapayım ya?
1: Şaka.
0: Soru soracağım şakası yapılır mı ya?
1: Şaka gibi bir basın toplantısında şaka yapabilir. Ha, olabilir.
0: Güldü insanlar.
1: Yani helikopter, füze, müze derken yani şaka olabilir. Evet. Böyle bir basın toplantısına soru mu soracaksın? Şaka herhalde.
0: Evet. Şaka yaptığını zannetmişler.
1: Anasını atıyor ya.
0: Fark etmemiş. Değil mi? Lütfen bir izleyelim.
1: İzleyelim. Başbakan burayı izleyelim. Neler yaşandı? Ya. Daha sonra üzerine konuşalım.
2: Soru sormayacağınız görünüyor. Onun için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. Onun için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. Soru sormak istiyorum. Soru sormayacağınız görünüyor. Onun için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. Onun için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. Soru sormak istiyorum.

0: Evet.
1: Evet. Yani o şu hareketi var ya böyle
0: gördü
1: oluşu
0: seni.
1: O işte cevap vermem lazım hareketiydi.
0: Gördü seni ama soru almamayı tercih etti yani.
1: Tabii
0: kısacası.
1: Ki. Tabii ki. Neden soru sormadın?
0: Peki bu bir gerçek yani görüntülerden bellidir. Soru almamayı tercih etti. Soru sorma şansı verilseydin ne soracaktık biz?
1: Biz ilk önce bütün bir saatlik basın toplantısı sırasında kapının önünde başbakan dışarı diye sloganlar atan, Arif'e neler yaptığınız farkında mısınız diye bağıran, Kıptek emekçileri, belediye emekçileri ve diğer pek çok greve destek veren insanın orada bulunmasıyla alakalı Ünal Üsten ne demek ister? Yani kapının önünde en az 300-400 insan var. Bu insanlar neden kapının önündedir Ünal abi? Farkında mı? Yani tabii ki bu şekilde sormak değil ama Paşa Otel'le gerçekleşti bu etkinlik. Paşa Otel'in önünde bekleyen sendikacılarla ilgili ne söylemek istersiniz? Bu birinci sorumuz olacaktı. İkincisi, 10 gün önce Dereboyun'daki trafoda meydana gelen patlamada sırf iş güvenliğine uygun kıyafeti olmadığı için bedeninin %30'u yanan Arif Özkıracın kıyafeti neden yoktu? Size bağlıdır, Kıptek Başbakanlığı'na bağlıdır. Yönetim kurulunu siz atadınız. Neden bu insana bu kıyafetler ve diğer emekçilere neden alınmadı? İkinci soru bu olacaktı. Üçüncüsü de Kıptek'in mali bilançosu 5 senedir. Siz başbakan olduğunuzdan beridir niçin açıklanmaz? Ne saklarsınız Sayın Ünal Üsteli'ye sormaktı istencim. Gazeteciler olarak, hatta yurttaşlar olarak, Romalılar olarak bulabilmeyi hepimizin hakkı var. Bu üç sorunun yanıtını ama tabii ki olmadı.
0: Evet, Ali Özkan Kofal demiş ki meze sipariş etmek isterken hesap geldi gibi oldu bu soru işi. Gerçekten.
1: Gerçekten öyle oldu.
0: İstersen yorumlara bakalım hızlıca. Ali Özkan evet. Kofal iyi yayınlar demiş. Mustafa Kavaz iyi yayınlar. Süleyman Toygar düşer Allah korusun demiş. Bunu kullanacak kebapçı ahçımız yok. Helikopterle ilgili. Mehmet Sarı iskeleyi kaybettiyse UAP adayı kaybetmiştir. Konuşacak bir şey yok demiş. Turan Kemaloğulları iyi yayınlar dilemiş. 155 aranır. Süleyman Toygar 155 aranır. Eleman telefonunda başkasına dolma tarifi anlatıyor. Ambulans isterseniz halledecek deyip suratınıza kapatıyor. Turan Kemaloğulları hükümetin işleri güçleri yalan dolan gidecekler. Hükümet tumba demiş.
1: Ne?
0: Bir değişik yorum var.
1: Değişik?
0: Okunamaz derecede. Ha. Ertan Yaman açayım yorumu. CTP 19 bin üyemiz var diyor. En önemli seçimine bile %10 üyesi getirebilirdi. Şov yapması gerekiyordu ama yapamadı. Bu organizasyonsuzlukla genel seçime nasıl gidecek diye sormuş. Melih Sonat iyi yayınlar dilerim yoldaşlarım. Yahu salladı belki inanır bazı sazanlar demiş. Ozikom Teknik çok masum bir soru soracağım. Cevap vermeden Allah razı olsun. Verenden bütün elektrik sırmaları havadan giderken hava ambulansı nasıl hastaneye gidecek?
1: Bilmiyorum.
0: Evet.
1: İlgi sahibi olduğum bir konudayım.
0: Süleyman Toygar adamızda insan gibi yaşamak için AB vatandaşı olan binlerce vatandaş yok mu diye sormuş. Mustafa Kavaz ikisi de yapay zekadır gerçek değil demiş. Evet ama yani
1: ambulansı gerçek olarak sunuyor.
0: Ambulansın olma vaadi var.
1: Olma vaadi.
0: Emel Oktay Beyaztaş, peki bu kardeşler bu ambulans çok zor bir iş değil ki yapılmak istendikten sonra yapılır çok kolay demiş. Murat Çevik, siz yanlış gördünüz koltuğu düzeltti adam demiş. Ali Özkan Kofal'ın meze sipariş etmek isterken hesap geldi gibi oldu bu soru işi demiş. Ayhan Kuşçu iyi yayınlar demiş. Ayhan Kofalı. Görünüyor. Üç soru sonrası cevap alın genli de içeri de olabilirdi demiş. Beklem Bledan Rıza iyi yayınlar demiş. Sevgiler saygılar Beklem Hanım. Teşekkürler. Düzgün yani. Yorum yapan izleyicilerimize.
1: Böyle bir süreç yaşandı. Yani güldük ettik ama ne yani, münasebet ya. Yani sen kocaman bir sürü milletvekilini bakanını sıralayacaksın. Yani nasıl bir gazetecinin soru sormasına tahammül edemeyebilin ya? Nasıl olabilir ya? Bir de çıkışın da buranın.
0: Bitti. Aslında bahsettiğin sorular bu memleketin iş güvenliği, yani gülme kısmı bu adamların kendi komiklikleriyle ilgili bir şey. Ha. Ama yani bahsedilen sorular ve otelin dışındaki eylemler ki 10-15 gündür sürüyor. 10 gün oldu sanırım. Ha. İkinci haftasına girdik. İş güvenliğiyle ilgili memleketin en önemli kurumlarından birinde devam eden bir grev süreci var. Ağır yaralı olarak hastanede yatan bir emekçi var. Vücudunun %30'u yandı ve çok ağır yaraları var. Oradaki partizanlık, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndaki partizanlık, adrese teslim ihaleler, partizan terfi süreçleri ve partizan istihdam süreçlerini engelleme girişimleri gibi memleketin bütününü ilgilendiren konulardır ve uzun bir süredir de memleketin gündemidir bunlar. Yani hem hükümetin genelde, özelde de Kıpte'nin yaşadıkları aslında memleketin gündemidir. İçinde daha önce de konuştuk. Her şey var. Partizanlık var, yolsuzluk var, usulsüzlük var, adres teslim ihale var. Varoğlu var, hepsi var. Ha. Tüm bunlara karşı isyan eden kamuda etkili sendikalar var. Kapınızda bu insanlar. Bu insanlarla ilgili en ufak bir kelam etmiyorsunuz. Yapay zeka fotoğraflarla atıp tutuyorsunuz. Ve adına da bunun basın toplantısı diyorsunuz. Yani basın toplantısı değil. Propaganda diyorsunuz ki bu propaganda da değil. Atma tutma meselesi. He. Ha, bu organizasyon için ben kendi gözlerimle gördüm videolardan. Üzgünüm. Kamu görevlileri de oraya çağrılmış. Bu bakanların yanında bürokratlar da oralarda dolanıyorlar. Kamu görevlileri de orada dolanıyorlar. Hı hı. Bu yasak değil mi?
1: Mantıken öyle olması.
0: Bu yani doğru bir davranış mıdır? Etik bir davranış mıdır? Siyasi etiğe uygun mudur? Ne arar orada devlet görevlileri? Yani Ulusal Birlik Partisi'nin seçim şovunun parçası oluyor. Bakın ben insanlara kızmıyorum ha. İnsanlar emir eli olarak oraya çağrıldılar.
1: Taşınıyorlar diye evet. Tahmin ediyorum ben de.
0: Ama hani yanlışlar bizim ülkemizde doğru halini aldı. Ve kimse de buna itiraz etmiyor.
1: Ha.
0: Sen devletten ödeneceksin. Gideceksin UVP'nin basın toplantısında. UVP'nin propaganda şovunda. Bu olayın parçası olacaksın. İtiraz edersen seni işten atacak zaten. Sözleşmelisin. Ama yani bu yanlışları doğru olarak kanıksamamıza üzülüyorum. Yanlış. Bu memlekette bu kadar insanın işi yoktu bugün. Ve çıktılar. Bu tantanayı yaptılar. Mesela şey diyor Gürsel Uzun Kıpte'nin yönetim kurulu başkanı Elsen için. Eylem yapan Elsen için. Devleti daha fazla zarara uğratmayın. Geçin görevinizin başına.
1: Ya.
0: Tam da bu. Devleti daha fazla zarara uğratmayın. Geçin görevinizin başına. Nedir bu tiyatro? Gürsel Uzun'un bu cümlesi bugün bu tiyatroyu uygulayanlara oturur tam. Yeter devleti zarara uğrattınız. Bu yapılan devleti zarara uğratmadır. Hiç kimse işe gitmedi. Hiç kimse memleketin hayrına bugün bir şey yapmadı. Hiç kimse mesaisini doğru düzgün işlere harcamadı. Hiç kimseden kastım oraya gidenlerle evet. ilgili. Oturdular bu tam tanayı, bu şovu yaptılar. Bu yalanı yaptılar. Helikopter alacaklarmış da helikopter alacak hastaları götürsün.
1: Gerçekten müthiş bir vaat.
0: Olacak iş mi ya?
1: Tam bir lise kaptanlık seçimi vaadi
0: lise
1: gibi bir şey.
0: Lise kaptanlık seçimindeki vaatler vallahi daha fazla ayakları yere basan vaatlerdir. Çocukların vizyonu bunlardan daha geniştir.
1: Evet.
0: Gerçekten daha ayakları yere basar. Bunlar ergenlik ötesidir yani.
1: Evet. Bunlara da
0: ve aralarında akran zorbalığı da var. Bunların.
1: Ne gibi?
0: Basın toplantısını düzenleyenlerin. Akran zorbalığı diye bir şey var.
1: Ne yaptılar?
0: Birbirlerini çekemezler.
1: Ha, o açıdan.
0: Tabii Ulusal Birlik Partisi'nde ciddi bir akran zorbalığı var.
1: Tabii evet var.
0: Yani bilimsel kesin olarak uzmanlar sürekli söylüyor. Akran zorbalığı önemli bir sorundur diye. Kutlu Evren'le üniversiteler arasında ciddi bir akran zorbalığı var.
1: Hasan Taç oynadı.
0: Hasan Taç oynadı.
1: Evet. Yani böylesi süreçlerden geçiyoruz hep birlikte. Az kaldı ama dün CTP Genel Başkanı Salavsar İncirli bence konuşmasında beni en mutlu eden, en keyif veren kısmı olduydu. Gidiyorlar arkadaşlar. Başardık. Bitti. Gidiyorlar. Kurtulduk. Rahatlayın. 7 Aralık'a da anın. Seçimlerde Müygü Sonlu'ya da anın. Rahat olun. Bitti. Ben o kafaya girdim açıkçası. Beni mutlu eden kısım o. Bitti ya artık. Yani 50 gün daha max ne yaparlar diye sormak istemem. Bunu evet. Her sorduğumda kafamıza daha kötü şeyler, başımıza evet. Daha kötü şeyler geliyor.
0: Evet, yani tam böyle yani tamamık dedik, helikopter.
1: Helikopter, evet. Bugün tüm bunlar yaşanırken, yayının başında da bahsettik. Tam bu sırada bu basın toplantısı Paşa Otel'de gerçekleşiyordu. Ha bu arada o basın toplantısına ilgili şunu söyleyeyim. Sorumu soramamam üzerine... Bazı bakan ve milletvekilleri, UBP'li yanıma gelip bana dediler ki ne oldu soru sorabileceğini mi zannederdin? Bu da kayıtlara geçsin istedim. Bunu da herkes bilsin. Ünal Üstel yeni düzenden korkuyor. Net olarak kimi? Korkuyor.
0: Yani soru sorulamak ister miyim kimiydi onlar seninle dalga geçenler?
1: Şimdi açıklamayayım çünkü belki bir noktada kaynak olurlar falan filan.
0: İşimiz düşer. Aa,
1: aynen bir belgecik bir şeycik ha. Hallederler sayeler. Buradan onlara sesleniyorum. Elindesiniz sevgili vekiller ve bakanlar.
0: Şimdi bu belgeden yanlış anlayanlar olabilir ha.
1: Ne gibi?
0: Nasıl bir belge talep edin?
1: Ha hayır para bir... hayır. Şey demek isterim ya doğrudan yani mesela bir...
0: Yolsuzluk, arsızlık varsa.
1: Kıbdaki mali bilançosu olabilir. Bir tanesi çok yakın oralara biliyorum. Oralardan bir şeyler halledebilir bize. Türk'le ilgili bir şeyler olabilir. Halledebilirsiniz. En kısa zamanda ulaştırmanızı bekliyorum. Ama dediğim gibi bir rüşvet değil bu yanlış anlaşılmasın.
0: Mesela Türk dediğin aklıma geldi. O evet. Bir facia yaşandı. Konuşulmadı, gitti, kapandı. Bir kere daha bu facianın yaşanmayacağına dair bir kanıt var mı?
1: Evet mesela bugün BES Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı bu konuyu gündeme getirdi. Dedi ki Arif Özkıraç hastanede... Ama o gün o silonun yıkıldığında altında kalan emekçi gündemden çıktı gitti diyor adam. Ve biz onun için de buradayız diyor.
0: Evet.
1: Onu unuttuk yani. Ne oldu o iş? Ne oldu? Kim tutuklandı? Kime ne oldu yani mesela orada?
0: Unutuldu. Örneğin cuma akşamı bir konu daha oldu. Onu da konuşalım. Konuşamadık. Ansızın bir gelişme yaşandı.
1: Hangisini söyle?
0: Neydi bu gelişme? Türk Hava Yolları ve AJET Ercan'a uçmayacağını duyurdu. Gece uçuşlar düzenlemeyeceğini duyurdu. Araştırdık, soruşturduk. Meğer Ercan Havaalanı'nda pistin etrafındaki bazı ışıklar bir çalışma nedeniyle kapatılmış. Ve Türk Hava Yolları güvenini olmadığı gerekçesiyle kapalı ışıkları yanmayan bir piste inmeyeceğini söylüyor gece. Ve uçuşlar durduruyor. Birçok insan mağdur oluyor.
1: Evet.
0: Sonra biz bir yayın yapıyoruz seninle. İlgili çevreler harekete geçiyor.
1: Yayın yapma sebebimiz de yolcular ulaştı bize. Yani
0: yolcular kaldık, İstanbul'da masum, kaldılar. Hiç gelemediler.
1: Ama hiçbir şey gelemediler. Değil. İnsanlar isyan noktasında.
0: Ne oldu? Meğer işte Ulaştırma Bakanlığı bir nota notam yayınlıyor. Ve duyuru yayınlıyor Ulaştırma Bakanlığı Ercan Kule üzerinden. Ve bazı lambaların yanmadığını, çalışmadığını söylüyor. Aslında yanmadığı, çalışmadığı meselesi şu. Sökülüyor oradaki aydınlatma lambaları. Neden sökülüyor diye biraz altını kaşıdığımızda ortaya çok ilginç bir detay çıkıyor. Biliyorsun ki Ortadoğu'da yaşanan son gelişmelerle Türkiye Cumhuriyeti buraya bazı savaş uçakları gönderdi. Ve o savaş uçakları Ercan Havalimanı'nda konuşlandırılmış.
1: Ercan askeri havalimanı oldu. Aslında.
0: Evet. O uçakların iniş kalkışındaki bir cihazın oraya monte edilmesi için ışıkların söküp çalışma yapılması gerekiyormuş. Ve bu ışıklar askeri makamlar tarafından oradan sökülmüşler. Askeri makamların çalışması nedeniyle sökülmüşler. Daha sonra bu tantanlar çıkınca insanlar mağdur olunca yeniden o ışıklar çalışır hale getiriliyor. Çok kısa sürüyor kriz, onu belirtelim. Ama ciddi bir krizdi. Yani uçakların gece Ercan'a uçmayacağını açıklaması. En azından Türk Hava Yolları ve AJET'in çok kısa sürüyor kriz ve yeniden ışıkların çalışır duruma getirilmesiyle uçaklar gece uçuşlarına yeniden başlıyorlar. Şimdilik krizin ötelendiğini düşünüyorum ben. Çünkü o çalışma orada yapılacak belli ki. Nasıl, ne şekilde ve ne zaman yapılacak bunu bilmiyoruz. Ama en azından Bunu anons edelim. Şu anda aradaki kriz atlatıldı. Pek tabii Ercan Havalimanı'nın pistiyle ilgili de çok sıklıkla bazı iddialar geliyor. Gemi faciasından sonra özellikle uçuş güvenliğini de yeniden ele alıp konuşmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ben olası bir risk varsa, olası bir pürüz varsa süreçlerde bunu konuşmak ve erkenden önlem alabilmek adına hem bu pist konusunu hem de bu ışıklandırma konusunu dillendirmek istedim. Cuma akşamı yaşanmıştı bu mesele. Ancak şimdilik ötelenmiş görünüyor. Bir de bu durumumuz var. Cuma akşamına yetiştiği için arada hafta sonu oldu, konuşamadık. Özel yayınımızda anlatmıştık ama haber toplantısında da bir kere daha dile getirmiş olalım. Devam edelim.
1: Erhan Alar diyor ki bizimki Ercan askeri havaalanı olduğu ise Rum tarafı komple nasıl bir askeri hüs haline geldi mesela?
0: Komple askeri bir hüs haline geldi.
1: Yani şöyle bir durum var. Bizim bir tane havalimanımız var. O da sadece bir ülkeden uçuş alabiliyor. Ve o da sadece askeri amaçlarla kullanılmaya baştan, yani sadece askeri amaçlar değil, hem sivil hem askeri amaçlarla kullanılıyor olması böylesi sorunlara yol açıyor ve bunun önlenebilmesi için oranın bir sivil havacılık idaresi kapsamında değerlendirildiğinin unutulmaması gerekiyor. Ha, buradan şey çağrısı yapmıyorum. Şimdi mesela başka bir alan verelim, yeni askeri araçlar gelsin falan. Adanın kuzeyi içinde, güneyi içinde askersizleşme, silahsızlaşma en büyük hayalimiz ve talebimiz bu. Bunu böyle değerlendirmek
0: ama
1: lazım.
0: Olacaksa,
1: bir tane havalimanımız var.
0: Olacaksa yani. Da siville aynı havaalanında olmasının çakışmalarını ve sorunlarını yaşıyoruz şu anda. Olurdu, olmazdı, olmalı mıydı, olmamalı mıydan öte. Cuma günü yaşanan mesele aslında askeri ihtiyaçlarla sivil ihtiyaçların aynı alanda çakışmasıyla ilgili oluyor. Yani aynı alanda olunca sıkıntı yaratıyor. Yani örneğin bunu biz şeyde de yaşıyoruz. Yani sivil alanla askeri alanın çakışmasını atış alanları sıkıntısında, atış alanları sorununda da yaşıyoruz. Sivil alanlara, atış alanları yakın olduğu için zaman zaman mühimmat düşebiliyor sivil alanlara. Yaralanmalar olabiliyor. Patlamamış mühimmat boş alanlara düşüyor ve daha sonrası için endişe ve tehlike yaratıyor. Dolayısıyla askeri ihtiyaçlarla sivil ihtiyaçların çakışma noktasında bu sorunlarla karşılaşıyoruz. Ercan'da yaşanan da tam buna bir örnekti.
1: Kesinlikle.
0: Neyse, devam edelim.
1: Devam edelim. Dönelim. Ha, bu arada cuma günü bir olay da yaşandı. O da iki tane Ersen çalışanı maalesef tutuklandı.
0: Evet.
1: Cumartesi günü mahkemeye çıkarıldılar ve orada aslında polisin ortaya koyduğu soruşturma neticesinde ortaya koyduğu şeyler benim bir yurttaş olarak ve bir gazeteci olarak kafamı çok karıştırdı. Neden? Çünkü polis diyor ki biz bu iki insanı tutukladık ama sorun bir, neden tutukladık? Konu şu. Diyor ki polis bu insanların Esentepe bölgesindeki Trafo'nun olduğu yerdeki sırmaları çiviyle çakarak zarar verdiklerini ve bölgede elektrik kesintilerine sebebiyet verdiklerini söylüyor. Sonra bu iki kişinin de oralardan şans eseri arabayla geçtiğini, mobeselerden gördüklerini, oralardan geçtiklerine göre muhtemelen bu ikisinin bu işi yapmış olabileceğini söylüyor polis. Hı hı. Böyle bir şüpheleri var. Alıyorlar sonra bir tanesinin evine bakıyorlar ve evinde ilgili trafonun anahtarını buluyorlar. Şimdi bakıyoruz mesela anahtar dediğimiz konu sadece bir kişide mi olur, çalınabilecek bir şey mi, sadece sorumlularda mı olur falan filan. Bir bakıyoruz, araştırıyoruz. Biz araştırırken bir Kıptek emekçisi bizlere şu bilgiyi veriyor. Diyor ki ya yaklaşık 300-350 kişi de bu anahtardan var. O bölgede çalışan Kıptek emekçisi 300-350 kişi de bu anahtardan var. Ve o gün, bu olay yaşandığı gün grevde olmayan birkaç kişi var. Bunlar da müdür muavinleri ve müdürler. Diğer geriye kalan herkes grevde ve eylemde. Ve çalışan aynı zamanda da cebinde bu anahtardan olan sadece müdür, müdür muavinleri ve o son terfilere konu olan insanlar. Bu durumda esas makul şüphe o yoldan geçen insan da mı olur? Yoksa o gün grev yasağına rağmen, greve rağmen grevi delip, grev kırıcılık yapıp çalışanlar da mı acaba makul şüphe? Bunu bence herkesin iyice düşünmesi gerekiyor.
0: Evet, bu konuya ilerleyen günlerde süreçle birlikte bakacağız. Daha önceki güneş köyü trafosuyla ilgili Yunan üstlerinin ortaya attığı iddiayı da bu meseleye iliştirmek gerekiyor. Yani sabotaj olduğunu iddia etmişti. 15 gün içerisinde de kanıtlayacağını ilan etmişti ama o 15 gün hala geçmedi. Güneşköy'de olan patlamayı sabotaj diye yorumlayan başbakan bu iddiasının altı henüz doldurulmuş değil. Elektrikten söz açmışken bir son dakika gelişmesini de aktaralım. Elsen yetkilileriyle Çalışma Bakanlığı şu sıralarda Çalışma Bakanlığı'nda bir araya geldiler. Çalışma Bakanlığı yaşanan krizle ilgili Elsen'e randevu vermişti ve Elsen basın grubundan gelen bilgiye göre şu sıralarda toplantı başladı. Toplantıdan sonra Elsen yetkilileri bir basın açıklaması yapacaklarını belirtiyorlar. Yani. Şu sıralarda Çalışma Bakanı ile sendika yetkilileri
1: 10 gün sonra, evet, olaydan 10 gün sonra Çalışma Bakanı sendikayla görüşüyor. Neyi?
0: İş güvenliğini.
1: Evet, al. Budur işte samimiyet. İşte samimiyet, işte Ünal Üster. Yani inanılmaz.
0: Evet.
1: Bu arada bir izleyicimiz Erhan Alar diyor ki bu arada şahsım olarak YDP GNS ETE yardımcısıyım diyor. Bir Kıbrıslıyım diyor. Bunu da eklemiş. Selamlar. Trafo bakımı onların biri binayı çalışan birçok kişi de trafo anahtarı bulunur. Boşuna bir şey arıyorlar altında diye. Bekliyor. Ben de aynısını düşünüyorum. Gerçekten öyle.
0: Evet.
1: Boşa bir çaba. Paşa Otel'in önüne geçelim yoksa?
0: Geçelim. Yeniden belirtelim. Şu sıralarda Çalışma Bakanlığı ile Elsen yetkilileri bir arada krizi görüşüyorlar. Bu toplantıdan bir sonuç çıkmasını ve bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Gözümüz kulağımız Çalışma Bakanlığı'nda.
1: Yani bugün grevin sanıyorum ki 8. günüydü.
0: Evet.
1: Ya da daha fazla da olabilir, emin değilim. Sayamadım. Ve bugün de sendika 4 talebini bir kez daha sıraladı. Ne diyor sendika? Diyor ki biz İş sağlığı ve güvenliği talep ediyoruz. Liyakatli terfi talep ediyoruz. Liyakatli istihdam talep ediyoruz. Özellikle bu dört maddenin içeriği bunlardan ibaret. Ve hiçbir şekilde Kıttaki Yönetim Kurulu buna yanaşmıyor. Gürsel Uzun sadece sosyal medya hesabından, evet, bunu bugün yapabilecek durumdayız demekle yetiniyor ama sendikayla bu 10-12 günlük süreçte sadece iki kez resmi olarak görüşme ayarlandı. Birinde biz de vardık basın mensupları olarak. O gün
0: sıkıntılı bir görüşme.
1: Biraz sıkıntılıydı. Yönetim Kurulu Başkanı odasından atıldıydı ve işçiler odayı işgal etmişti.
0: Evet.
1: Bayağı tarihi bir günüdü. Diğeri de galiba telefoniyen oldu. Anlamadım o kısmı tam. Detaylarına hakim değilim ama iki tane olmuş. Ve daha bugün Gürsel Uzun sosyal medyadan diyor ki ya işte biz yapmaya hazırız. Çağır adamları. Çağır de ki arkadaşlar, ben haklı grevinizi haklı buluyorum. Arkadaşlarınız için gerçekten üzgünüm, özür dilerim. Halledelim, gelin, alalım bu kıyafetleri. Terfileri de geri çekiyoruz.
0: Seçimden sonra bırak.
1: Seçimden sonra eğer gene iktidarda kalırsak hallederik. Ve bu iş bitti, kapandı de. Gerçekten tam 10 dakika falan sürer. 10 dakika içerisinde günlerdir elektriksiz olan bölgelerin elektriğe kavuşması söz konusu olur. Günlerdir arkadaşlarının yaşadığı acı şeyden dolayı travmatik şeyler yaşayan ve artık elektrikli şeylere dokunmaktan korkan, gerçekten öyle durumlara var insanların, Kıptek emekçileri en azından iş güvenliği kapsamında gidip o trafolara dokunabilsinler, müdahale edebilsinler ve elektrik enerjisini sağlayabilsinler. Bunun için sadece 10 dakikalık bir görüşmeye ihtiyacı var ama Gülsel Uzun artık sadece klavye başından günaydın diyor, ilk önce 3 nokta koyuyor. Evet. Sonra işte ben yapmaya hazırım, ben buna hazırım falan filan ama ortada hiçbir şey yok.
0: Tabii sıfır. Hafta sonundan açtık siftahı. Hafta sonundan devam edelim konu elektrik. Hafta sonu Elsen çalıştıkları ortamları basına gösterdiler. Biz de yeni üzerinde yayınladık görüntüleri. Gerçekten berbat. Bazı trafolardaki durumu gösterdi Elsen Başkanı Ahmet Turcu ve diğer Elsen yetkilileri. Gerçekten inanılmaz derecede harabeye dönmüş ortamlar. İş ya güvenliğinden yoksun manzaralarla karşı karşıya kaldık. Hafta sonuna ilişkin bu notu da aktaralım.
1: Evet.
0: Elsen'in bu basına durumu gösterme olayını.
1: Sanıyorum ki süremizi doldurduk.
0: Evet.
1: Bu arada sevgili gazeteci Levent Kutay, Ahmet Savaşan'ın az önce BRT'de açıkladığı bir konudan bahsettiği UBP Meclis Grubu olarak bugün bir karar almışlar ve 24 Ekim'de milletvekili adaylarını elektronik oylamayla açıklamışlar. Evet, dün CTP böyle
0: CTP
1: belirlemişti.
0: 1980'de geçti
1: Sadece
0: buna.
1: dün değil bu arada. Yani bir
0: 1980'de geçti CTP
1: evet.
0: elektrik oynamaya. Ulusal Birlik Partisi 2026'da geçti.
1: Evet.
0: Dikkat et, Ahmet Savaş'ın da joystick'in oynamasın
1: Evet,
0: Ünal abi
1: oynayabilir.
0: sonuçlarından.
1: Aa, çok tehlikeli.
0: Tabii çıt çıt çıt çıt çıt yazabilir yani.
1: F5 F5 yapabilirler
0: Tabii tabii
1: sürekli.
0: tabii.
1: Aa, doğru. Büyük
0: Tabii.
1: resmi gene gördün ha.
0: Yani mesela
1: Evet.
0: böyle böyle yapabilirim.
1: Ünal. Gerçekten bunu yapıyor olabilirler.
0: Ya da Santoç oyuncu ile oyları.
1: Oo.
0: Kontrol. Seçkenini. Delete.
1: Delete. Yapabilir.
0: Yapabilir.
1: Sıralamayı böyle kendisi ayarlamış olur.
0: Tabii canım.
1: Bence herkes dijitalle oyunu verirken zaten alışkındır çoğu
0: Fotoğraf
1: bepeli. Bir
0: çekilsinler.
1: fotoğraf çeksinler ya. Kalsın olsun içinde
0: Çekerler
1: olsun yani.
0: alışıktılar.
1: Ha. Hepimiz içinde olalım desinler ve
0: Bir
1: bir
0: çek.
1: fotoğraf çeksinler ya. Çok tehlikeli.
0: Ya tehlikeli.
1: Çok tehlikeli.

0: elektronik kombinasyon. Direkt tek liste blok.
1: Aa vallahi öyle olacak ha.
0: Enter.
1: Çok tehlikeli ya.
0: Güm. Hadi tamamdır, hiç itiraz da demek.
1: Vallahi ya demek. Her şey şeffaf diyecek.
0: Gene diğerinde birbirlerini yedilerdi. Kavga, dövüş, ittirme, kaktırma. Bundan sayma, kimi kaktıracak?
1: Evet. Biz gidecek miyiz peki?
0: Düşünelim bir onu.
1: Bence giderik ya.
0: UBP aday belirleme şölenine.
1: Evet.
0: Gidelim. Ama elektronik yapacaklar, göremeyecek.
1: Herkes çekecek fotoğrafçını ya. Bir karecek olacak orada herkesin elinde. Hep birlikte gidip izleyelim. Daha yemez takersen orada her şey olmalı.
0: Onun için de elim ya.
1: Yani inşallah.
0: Ünal abi bütün toplumu kucakladığını söyle.
1: Evet.
0: Niye?
1: Evet. Kucaklasın bizi de.
0: Elektronik kombina açıklamasının ardından haber toplantısını bitirdik. Bugün de bizden bu kadar. Yarın yeniden günü gündemi konuşmak için bizler burada olacağız. Sizleri de bekleriz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: Bazı başarılar anlatılmaz. Rakamlar zaten her şeyi söyler. Atatürk Öğretmen Akademisi yazılı sınavı sonucunda kayıt hakkı kazanan 102 öğrencinin 44'ü Master Plus'tan. Bu yalnızca bir sınav başarısı değil. Yılların emeğinin, doğru sistemin ve Master Plus'a duyulan güvenin güçlü bir sonucu. Bize inanan, geleceğini Master Plus'a emanet eden tüm öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Bugünün başarısını kutlarken, yarının öğretmenlerini şimdiden hazırlıyoruz. Atatürk Öğretmen Akademisi 2027-2028 hazırlık dönemi kayıtlarımız devam ediyor. Siz de adınızı bir sonraki başarı tablosuna yazdırın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarı tesadüf değil, Master Plus geleneğidir. Bilgi ve kayıt 0533 824 20 19. Master Plus. Kazanmak isteyenlerin tercihi.
1: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6, 8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.

0: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güvenleri her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.
2: Ah, o da Vinci'de bende olsaydım.
3: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir.
2: Formüller değil, sadece bizde vizyon.
3: Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, geleceğe açılan

0: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
1: Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de, Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: olmaktır. Sağlıklı bir hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444-3376 ve 0392-225-2988.
1: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun. Çünkü seneye ödeyeceksiniz. Garanti BBVA'dan Konvasa özel taşıt kredisiyle aracınızı şimdi alın, ödemeye 2027'de başlayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
2: Radyo Sim'de müzik devam ediyor.
3: Sizin radyonuz.
2: Radyo Sim,
3: Kıbrıs'ın radyosu.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

Yeah.

Erken İnşaat. 30 yıllık güvenin eseri, kalitenin imzası. 1996'dan bu yana 30 yıllık tecrübe ve kaliteyle inşaat sektöründe hizmet veriyoruz. Modern teknolojiler, uzman kadro ve güçlü bilgi birikimimizle size güvenli ve modern yaşam alanları sunuyoruz. Başarının kaliteden ve güvenilirlikten geçtiğini biliyor. Her projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Çünkü biz sadece binalar değil, güven inşa ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-48-48 www.halkeninşaat.com ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: Kooperatifçilikte Öncü Kuruluş Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi. Tüm bankacılık hizmetleriyle yanınızda. Online hizmetleriyle internet bankacılığıyla çağdaş, etkin ve güvenilir kuruluş. Lefkoşa, Metehan, Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele şubelerimizde öğretmenlerimizin saygın kuruluşu. ÖYAK daima sizinle.
1: Target, Target sigorta, güven verir her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
2: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güven verir her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
2: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.
3: Su hayattır. Sağlıklı bir hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444 3376 ve 0392 225 2988.
4: Kıbrıs'ta yaz başka güzel. Güneş, deniz, sıcacık günler. Ve o sıcaklara çok yakışan buz gibi bir limonata. Çilek limon, mandalin limon ve vazgeçilmez klasik limon. 4 farklı lezzet, tek bir gerçek ferahlık. %100 doğal, %100 katkısız limonata. Sen de favorini seç, ferahlığın tadını çıkar. Limonata, Kıbrıs'ın yaz aşkı, Kıbrıs'ın gerçek limonatası. Yazın tadı, limonata.
5: Geçitkale'de fırın kebabının kokusu Sarınç'tan yükseliyor. Sarınç Geçitkale'de her gün fırın kebabı, yanında birbirinden lezzetli mezeleriyle servis ediliyor. Geleneksel lezzeti özleyenler, sofranın tadını bilenler, Sarınç Geçitkale'de buluşuyor. Kebapçıların şişi, gerilinin cidişi. Sipariş ve bilgi için 0548 833 02 38. Sarınç Geçitkale, her gün fırın kebabı.

0: Park et Parke 26 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Lamine, laminat ve masif parke çeşitlerimizde ihtiyacınız olan her çeşit parkenin adresiyiz. Parke bakım ve sis recilasıyla da yanınızdayız. Dış mekan ve havuz kenarı için ahşap ve kompozit dek seçeneklerimizle hizmetinizdeyiz. Binlerce projeye hayat vermekten gururluyuz. Hemen arayın 227 77 55. Park et Parke, Osmanpaşa Caddesi, Köşklü Çiftlik, Lefkoşa. Park et Parke, bilinçli tercih.
1: Bu sorar. İfade ettikçe farklı görüşler ortaya çıkar, zenginleşiriz. İfade ettikçe haklarımızı savunur, hak ihlallerinin önüne geçeriz. En temel insanlık hakkı, düşünmek ve düşündüklerimizi ifade edebilmek. Anayasa Madde 24. Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hak, herhangi bir resmi makamın müdahalesi ve devlet sınırları söz konusu olmaksızın kanaatini anlatma, haber ve fikir alma ve verme özgürlüklerini kapsar.
2: Hayalinizdeki ev artık çok yakın. Noyanlardan dev kampanya. 156 aya kadar vade, 500 pound'dan başlayan taksitlerle Olea Residence daireleri sizleri bekliyor. İster peşinatlı, ister peşinatsız ödeme planınızı birlikte yapıyoruz. Hemen taşınabileceğiniz modern daireler ve sürpriz hediyeler sadece Noyanlar'da. Detaylar için noyanlar.com. Ev sahibi olmanın tam zamanı.

0: sınırsız seçenek.
1: Kooperatifçilikte öncü kuruluş Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi. Tüm bankacılık hizmetleriyle yanınızda. Online hizmetleriyle, internet bankacılığıyla çağdaş, etkin ve güvenilir kuruluş. Lefkoşa, Metehan, Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele şubelerimizde öğretmenlerimizin saygın kuruluşu. ÖYAK daima sizinle.

0: ELSE'nin Kıptek'te sürdürdüğü eyleme destek veren sendikalar, Başbakan Ünal Üstel'in Ulusal Birlik Partisi'nin hayatı kolaylaştıran 50 büyük projesini açıkladığı otel önünde hükümeti protesto etti. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu binası önünde toplanan eylemciler sloganlar atarak Lefkoşa'daki Paşa Otel'de yürüdü. Sendikalar otel önündeki eylemlerin ardından Kıptek önüne döndü. Ayrıca Belediye Emekçileri Sendikası örgütlü olduğu 6 belediyede ELSE'ne destek amacıyla bugün bir günlük grev uyguladı. Otelin önünde konuşan ELSE'nin Başkanı Ahmet Tuğcu taleplerini tekrarladı.
1: 35-2008 iş güvenliği yasası oy birliğiyle bu meclisten geçen yasanın kurallarını uygulayacak. Sorumluluğu üzerine alacak, imza atacak. 8 gündür piyasada olmayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hemen müfettişlerini kuruma yollayacak. İkinci madde 70 kişinin işe alınması. Karar defterini gösterecekler bize son bir ayın. Böyle bir şey yapmadılar diye. Üçüncü madde şu anda Arif'in yoğun bakımda yatmasına sebep verenlerin 4 kişisine verdikleri terfiyi vermedik dedikleri ama verdikleri terfileri geri alacaklar. Dördüncü madde daha kurumda iş barışını bozan bir gazeteci arkadaşımın telefonunu kıracak kadar utanmaz olan kişinin görevlendirilmesine son verilmesi. Bunlardır net masa arkasında yanında perde gerisinde bir talebimiz yok.
0: Eylemde daha sonra sözü Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya aldı.
2: Ahmet Başkan izin verirse 3. maddesi konusunda kısa bir şey söylemek isterim.
3: Tabii kardeşim, sen şahitsin çünkü.
2: Bu bir itiraftır arkadaşlar, bakın.
3: Basına.
2: Biz Ahmet Başkan'dan maddeler üzerinde içerikleri konusunda bilgi aldıktan sonra bir girişim başlattık. Bu masayı nasıl kurdurabiliriz? ELSE emekçilerinin taleplerini nasıl bir noktaya getirip bu iş daha fazla uzamadan sonlandırırız? Bizatihi ben yönetim kurulu başkanı Sayın Gürsel Uzun'la telefon diplomasisi başlattım. Ahmet arkadaşım konulara vakıf ve bilgisi dahilinde. Bakın arkadaşlar, çok ilginç bir şey var işin içinde. Daha bundan birkaç ay önce Sırp Karpaz bölgesinden birkaç tane daha oy alsın diye Kumyalı silosuna kapasitenin üstünde alım yaptıran Hüseyin Çavuş kelle, Lokman'ın ölümüne sebep olan kelle, iki hayat pahalılığı mücadelesinde bizzat bizi arayıp ben Ünal'ın kellesini isterim.
3: İkimizi birden
2: arayan Taçoy. Bizzat Gürsel Uzun'un itiraflarıdır arkadaşlar bunlar bana. Bu iki isim Başbakan Ünal Üstel'e baskı yapıyor ve 4 ya da 5 kişiye terfi verdiriyor. Ne gün, ne zaman? Arif ateşler içinde yoğun bakımda yatarken
3: 23.59.
2: Bu rezilliğe, bu utanmazlığa bir an önce çık ve son ver Sayın Başbakan. Seni son kez uyarırız.
0: Türksen Başkanı Arslan Bıçaklı da taleplerine işaret etti.
4: Sen ne yaptın diye bakan arayan soran yok. Niçin grevdeyik? Başka Arifler bu şekilde bu hale gelmesin. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili bütün tedbirler alınsın. Çalışanlar ona göre rahat ve huzur içerisinde sıkıntısız çalışsın diye grev yapar. Ya sen çalışanına iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili malzeme alacaksın, araç gereç alacaksan benim sana grev yapmam mı gerekir be kardeşim ya? Ayıp denen bir şey var artık ya. Nereye gidiyorum? Ne oldu ama?
0: Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalsa derhal istifa etmeleri gerekir ama buna zamanları da kalmadı diyerek tepkisini dile getirdi.
5: Değerli arkadaşlar, tabii ki şimdi ilk önce ben halkımıza bir şey söylemek isterim. 8 gündür buradayız. Bu arkadaşların 4 madde üzerinde bir isteği var. Özellikle iş güvenliği. Bizim emekçi kardeşlerimiz ilk günden beridir ne maaş koydular ortaya, ne para istediler, ne de bunlardan zaten veremeyecekleri bir şey istemediler. Sadece öz kaynaklarına sahip çıkıp iş güvenliği dedik. Geldiğimiz noktada bir kardeşimiz orada, geçen basında da gördüğünüz daha önce olan 4-5 arkadaşımızın yanması, daha önce olan Ensen'in şehitleri, yani bunlar yaşanırken siz vurdum duymaz bir şekilde idarecilik yapacaksınız ve bu halkın önüne, bu emekçinin önüne çıkamayacaksınız. Sizin derhal istifa etmeniz gerekir ama zaman kalmadı istifa etsinler.
0: Ensen'in Kıptek'te sürdürdüğü eyleme destek belirten Kıbrıs Türk Hame Memurları Sendikası, talepler yarın mesai bitimine kadar yerine getirilmezse çarşamba günü telekomünikasyon dairesinde greve gideceğini duyurdu. Sendika Başkanı Serman Yiğit, Kıbrıs Türk Hame Memurları Sendikası, Kamusen ve Kamu İş adına açıklama yaptı. Serman Yiğit, Kıbrıs Türk Elektrik Grubu'nda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli yatırımlar yapılmadığı için geçmişte ölümlü iş kazaları yaşandığını vurgulayarak, kısa süre önce kurum emekçisi Arif Özkıracın da böyle bir kazada ağır yaralandığını söyledi. Kıptek'ten sorumlu makam olan Başbakanlığın vurdum duymaz bir tavır sergilediğini söyleyen Yiğit, hükümetin Kıptek'i siyasi amaçla yönetmeye çalıştığını, yandaşlara istihdam ve makam yeri olarak gördüğünü belirtti. Serman Yiğit, bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz dedi. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Türk Maarif Koleji'nde görevden uzaklaştırılan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin yeniden derslere girmeye başladığı gerekçesiyle uyarı grevi ve basın açıklaması yaptı. Sendika, Türk Maarif Koleji'nde 11.45-15.20 saatleri arasında uyarı grevi başlatırken 12.45'te basın açıklaması da yaptı. Sendika Başkanı Ahmet Karaoğulları burada yaptığı açıklamada 1 Ekim Perşembe günü Türk Maarif Koleji'nde Türkiye'den gönderilen din öğretmeninin anlatılarından dolayı 11-12 yaşındaki öğrencilerin travma yaşadığını söyledi. Velilerin dilekçeleri neticesinde okuldan uzaklaştırılan din öğretmeninin okula geri döndüğünü söyleyen Karaoğulları, bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti. Karaoğulları, ülkede öğretmen adayı varken Türkiye'den öğretmen gönderilmesini de eleştirdi. Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Aristodulidis yarın bir araya geliyor. Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre görüşme ara bölgede saat 15.30'da yapılacak. Görüşmenin hazırlıkları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dağnay'la Kıbrıslı Rum müzakereci Menelaos Menoliu da Cuma günü görüştü. Yarınki görüşme iki liderin Kıbrıs sorununa ilişkin New York'ta gerçekleştirdikleri ayrı temasların ardından ilk görüşmeleri olacak. Liderler son olarak 17 Eylül'de bir araya gelmişti. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada görüşmede güven yaratıcı önlemlerin, müzakere yönteminin ve Kıbrıs sorununun özüne ilişkin konuların ele alındığı açıklanmıştı. Erhürman, New York temaslarının ardından yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in gündeme getirdiği 7 güven yaratıcı önleme odaklanılması gerektiğini söylemiş, Aristodulidis'in son liderler görüşmesinde 19 yeni öneri sunduğunu belirtmişti. Cumhuriyetçi Türk Partisi Hayvancılar Birliği'ni ziyaret ederek sektörün sorunlarıyla çözüm önerilerini ele aldı. Partiden verilen bilgiye göre ziyarette CTP Genel Başkanı Slavuzar İncirli'nin yanı sıra milletvekilleri Fide Kürşat, Filiz Besim ve Salahi Şahiner de yer aldı. CTP Genel Başkanı Slavuzar İncirli hayvancılığın zorlu bir meslek olduğunun farkında olduklarını belirterek hayvancıları takdir ettiğini dile getirdi. Ülkede yolsuzluk ve usulsüzlüklerin arttığı bir dönemden geçildiğini, bunun ekonomiden kamusal hizmetlere kadar birçok alanı olumsuz etkilediğini söyleyen İncirli, "Halk gerçek anlamda bu yönetim anlayışının değişmesini istiyor. Biz de önümüze yolsuzlukla mücadeleyi koyduk" ifadelerini kullandı. Kurulacak yolsuzlukla mücadele otoritesinin ayrım gözetmeden denetim yapacağını kaydeden İncirli, yeni dönemde şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışını hayata geçireceklerini söyledi. Hayvancılık politikalarının sektör temsilcileriyle ortak akıl temelinde şekillendirileceğinin altını çizen İncirli, sektördeki kararların hayvancılarla birlikte alınacağını belirtti. Nüfus sayımıyla ülkenin gerçek ihtiyaçlarını belirleyeceklerini söyleyen İncirli, planlı üretimin esas alınacağı ve verimli üretimin ekonomik karşılığını bulacağı bir düzen kuracaklarını belirtti. İncirli, girdi maliyetlerinin yükseldiğine de dikkati çekerek ekonomik dayanıklılığımızı sağlamak zorundayız dedi. Hayvancılığın geleceğinin genç üreticilerin sektörde yer almasıyla da doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan İncirli, gençlerin hayvancılığa yönelmesinin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Geleceğe yatırım yaparken genç hayvancıların da önünü açacağız diyen İncirli, CTP'nin üreticinin maliyetlerini gözeten, sürdürülebilirliği sağlayan ve gençlerin üretimde kalmasını destekleyen çözüm önerileri olduğunu ifade ederek bunları paylaştı. Hayvancılar Birliği Başkanı Adil Onalt'a hayvancılık sektöründe sürdürülebilir ve planlı çözümlere ihtiyaç olduğunu belirterek, kooperatiflerin sağlıklı bir yönetim yapısına kavuşturulması ve fiyat dengesini sağlayacak kooperatif modellerinin oluşturulması gerektiğini söyledi. Bir bebeğin ölümü ve 6 bebeğin hastalanmasıyla sonuçlanan alkollü mama skandalı zanlısı 5 hemşirenin davaları 3 Aralık 2026 tarihine ertelendi. Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nde yeni doğan yoğun bakım servisinde 2 yıl önce yaşanan alkollü mama skandalının zanlıları bugün Lefkoşa'da mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede görülen ilk davada söz konusu hemşireler ihmalkar eylemde bulunmak suçlamasıyla duruşmaya çıkarıldı. Duruşma 3 Aralık tarihine ertelendi. İkinci davada ise iki hemşireye mesleki etiğe ve mesleğin haysiyeti ve onuruna ciddi biçimde aykırı eylem suçlamasıyla duruşmaya çıkarıldı. Bu duruşmada 3 Aralık tarihine ertelendi. Her iki davanın savunma avukatları mahkemeye suçlamaları kabul etmeyeceklerini bildirdi. Acil Durum Hastanesi, yeni doğan yoğun bakım servisinde 26 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen olay, 7 bebeğin etil alkol karışmış mamayla beslenmesi, 20 günlük Mihrimah Toymuradov'un hayatını kaybetmesi ve 6 bebeğin yoğun bakımda tedavi altına alınmasıyla sonuçlanmıştı. Ardından başlatılan soruşturmada 5 hemşire gözaltına alınmış, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: ortak ekonomik fırsatlarla toplumları bir araya getiriyor. 2021'de Kıbrıslı Türk üreticiler Hallumi Hillim için dünya standartlarında PDO sertifikası alma fırsatını yakalayarak Avrupa tek pazarına kapılarını açtı. Bu, her iki toplum için de tarihi bir dönüm noktası oldu. 2275'ten fazla bursla öğrencilerimiz 23 farklı Avrupa Birliği ülkesinde üniversite eğitimi alarak geleceğin liderleri olma yolunda güçlendi. 100 lise öğrencisine Avrupa'daki Birleşik Dünya Kolejlerinde eğitim görmeleri için burs sağladık. Onlara barış, çeşitlilik ve pozitif değişime odaklanan dönüştürücü bir eğitim deneyimi sunduk. Kayıp Şahıslar Komitesi'ne verdiğimiz destekle bugüne kadar 1069 kişi kimliklendirilerek ailelerine teslim edildi. 10 yıllar süren bekleyişin ardından her iki topluma da teselli ve huzur getirdik. Ortak tarihimizi onurlandırarak ada genelinde 200'den fazla kültürel miras alanını koruma altına aldık ve yeniden hayata döndürdük. Yaklaşık 220 milyon euroluk yatırımla kritik altyapıları yeniledik ve yeniden birleşmeye giden yolu açtık. Ortak geçmişimizi onarıyor, ortak bir gelecek inşa ediyoruz. AB Yardım Programı 20 yıldır yanınızda.
1: Her çocuğun gülümsemesi en güzel hikayeyi anlatır. 47 yıllık tecrübesiyle Lefkoşa'da en iyisi, en hesaplısı anlayışıyla hizmet veren Arcel Baby & Kids, ailelerin güvenle tercih ettiği adres olmaya devam ediyor. Beşikler, çocuk odası mobilyaları, mama sandalyeleri, bebek arabaları, otokoltukları, yeni doğandan 13 yaşa kadar kıyafetler, oyuncaklar ve bebeğinizle çocuğunuz için aradığınız her şey tek çatı altında. Dünyaca ünlü markalar, kaliteli ürünler ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyoruz. Adres: Mehmet Akif Caddesi No. 48, Dereboyu, Lefkoşa. Telefon: 0392 228 81 48. Arcel Baby & Kids, 1979'dan beri güven, kalite ve uygun fiyat. Bebek ve çocuklar için her şey burada.
2: 1986 yılından bugüne köklü bir geçmişin üzerine inşa ettiğimiz değerlerimizle geleceğe güvenle yürüyor, toplumumuz için çalışmaya devam ediyoruz. Bu ülkenin topraklarına gönülden bağlıyız ve geleceğe yönelik her yatırımı bu sorumlulukla yapıyoruz. Yenilikçi ve güçlü yapımız ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretiyor. Asbank'ta başlattığımız dijital dönüşüm ile Kuzey Kıbrıs bankacılık sektörünü geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Geleceğe umutla bakıyor, Kuzey Kıbrıs'ın güçlü yerel bankası olmaktan gurur duyuyoruz. Asbank, Dost Banka.

Merhaba değerli dostlar, bir çalışma hayatı programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Hepinize öncelikle iyi bir hafta diliyorum. Bizlere sorularınızı 0548 851 1956 numaralı telefon, WhatsApp veya SMS yoluyla yöneltebilirsiniz. Yayınımız eş zamanlı olarak Radyo Sim'den de yayınlanmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Facebook sayfasına girdim, sosyal medya sayfasına girdim. Sayın Oğuzhan Hacıboğlu'nun bazı açıklamalar var. İşte sosyal sigortaların kuruluş yıl dönümü dolayısıyla emeklilere 40.000 TL ikramiye verilecek olmasına yönelik açıklamalarda bulunan Hacıboğlu, sosyal sigorta fonunun son 2 yılda önemli bir mali iyileşme kaydettiğini belirterek yapılan ödemelerin fonun geleceğini tehlikeye atmadığını söyledi. Ben adım gibi eminim, bunu bir aktuarya uzmanıyla da istişare ederek bu açıklamayı yaptığından hiç kuşkum yoktur. Yalnız aktuarya uzmanı diyorum, muhasebeci değil, aktuarya uzmanı. Ciddi anlamda son iki yılda ciddi anlamda artıya geçtiğini söyledi Sayın Oğuzhan Hacıboğlu. Son iki yılda yapılan maktu evlenme yardımları ve özellikle ilaç ödemelerindeki durumu da keşke bilgilendirseydi emeklileri bu noktada ve en azından öğrenirdik neyin ne olduğunu. Evlilik yardımı ve ilaç ödemeleriyle ilgili ne kadar talebin olduğu ve ne kadar ödeme yapıldığı ile ilgili keşke onunla bilgilendirseydi bizi Oğuzhan Hacıboğlu. Tabii tamamen altındaki yorumları okuyarak bunu yöneltiyorum. Sayın Oğuzhan Hacıboğlu'nun yaptığı açıklamanın altına yapılan yorumlar. 55 yaş için emeklilik, ki aktüaryal denge genellikle her bakanın ağzına palesenk olmuş bir şey, böyle aktüaryal denge, aktüaryal denge, aktüaryal denge. Yani 3,5 kişi bir 3,5 aktif çalışan bir emekli öder ya da 3 çalışan bir emekli öder. Aktüaryal denge zaten gelmiş geçmiş bakanlar için bundan ötesine gitmedi. Gitmedi. Hiç gitmedi. Aktüaryal denge, aktüaryal denge 3,5'sa eğer tamamdır, her şey yolundadır, ama Avrupa'da 5'tir bu. Normali 5'tir. Madem o kadar geliri var, emekli yaşını 55'e çekiniz diyor bir Facebook kullanıcısı. Tabii daha da önemlisi, peki özürlü istihdamı, özürlü maaşı alanlar, çalışma dairesinden maaş alanlar ve sosyal yardım maaşı alanlar için herhangi bir çalışma aldı. Onunla ilgili soru yöneltti. Engelli maaşı alanlar için de 55 yaş bekliyoruz. Madem sigortalı mali yönden güçlü, 48 bin emekliye verebiliyorsanız yaşı 55 yapın. Özellikle 1676 sayılı yasaya tabi. Hazır Çam Yaplacığım o tabloyu, meşhur tabloyu, Şerife Ünverdi tablosunu bir yansıtabilir miyiz? Şerife Ünverdi tablosudur bu. İşte bir sabah kalkıyorlar, emeklilik yaşı 50'den 60'a çekilmiş. Bu da UVP'li bir diğer bakanın ikramiyesidir bu da. 2012'deki sigortalılara verdiği, aktif çalışan sigortalılara ikramiyesidir. Aynı zamanda. Ve diğer yapılan yorumlarda ise neden maaşlarda iyileştirme yapılmıyor? Yani bugün değerli dostlar 40.000 TL değildir konuşulan aslında. Tabii görmesini bilene nedir konuşulan, 25 yıl çalışıyorum, asgari ücretin altında maaş alıyorum. 23 yıl sigortalı olarak çalışıyorum, bunun son 5 yılı işveren statüsünde 6. basamaktan yatırıyorum, 53 bin TL maaş alıyorum. Konuşulan budur.
57 bin TL maaş alıyorum. Daha da acısını söyleyeyim. 25 yıl çalışıyor, emekli maaşı başvurusunda bulunuyor. Emekli maaşı almaya başlıyor, üstüne 10 yıl daha çalışıyor. Maaşında hiçbir değişiklik olmuyor. Konuşulan bunlardır. Bunları ekranlardan dile getirdiğimizde de vay senin için böyle bu kadar çok konuşur. Konuşulan bunlardır. Bugün asgari ücretin kat be kat altında alan, emekli maaşı alan sigorta emeklileridir konuşulan. İlaç ödemelerini geri almakta zorlananlardır konuşulan. Başvuruda dahi zorlananlardır konuşulan. 2 yılda para birikti dersiniz. Para birikti. Nasıl birikti? Ödemeler noktasında keşke kısa vadeli ödemeler noktasında da Çalışma Bakanlığı bilgilendirse 2023-2022'den tutun 2025 yılına kadar. Ne kadar ilaç ödemesi yapıldı, ne kadar evlilik ödemesi yapıldı. Bunları görelim bakalım. Bugün bu ülkenin iki aktuarya uzmanından biriyle tanışma şerefine nail oldum. Bundan haftalarca önce. Şu anda öngörülen 2035'te bu performansla gidildiği takdirde toplumumuz fakirleşmeye başlayacak. Yani bugün Türkiye'de görüyorsunuz. SSK emeklisi, Bağkur emeklisi, yaşlılar pazarda limon satarak veya ekstra iş yaparak geçinmeye çalışıyorlar. Çok yakındır. Düşülecek durum. Bu ülkede. Yani 2 milyar TL öngörülüyor. Tabii ki bu öngörülendir. Yani 48-49 bin çarp 40 bin TL'den 2 milyar. 2 milyar TL. Tabii 6 Kasım'a kadar yapılan başvurular ki onlar da dahil edilecek. Onlar da herhalde Kasım sonuna yetişmeyeceğine göre bir sonraki hükümete kalacak o ihale, ödeme ihalesi. Öngörülen 2 milyardır ama bu daha da artabilir. Çünkü 6 Kasım'a kadar olan müracaatlar da emeklilik, malullük ve diğer müracaatlar da veya sürekli kısmi iş görmezlik, gelirler de diyelim, kısa vadeli gelirler de bunlara dahil olacak. Yani 1000 lira, 1200 TL, 3000 TL'ye sürekli kısmi iş görmezlik geliri veya kısmi maaş alanlar da 40.000 TL ikramiye alacak. Kimin parasını kime dağıtıyorsunuz? Soru bu. Kimin parasını kime dağıtıyorsunuz? Üstelik yasada da gayet açıktır. Yasa gücünde kararnameyle çıkarıldı bu ya. Ya işte idari meclis karar aldı. 4'e 3, 4'te devlet temsilcilerinin oylarına karşılık 3. İşçi işveren temsilcilerinin red oyuna karşı 4 oyla geçildi ve 40.000 TL ikramiye verildi. Yarın o bir gün buna imza atan bürokratlar ağlamasınlar çok. Ki vakti zamanında pandemi döneminde o zamanki bakan kim idi? Faiz Bey. Faiz Bey bakanıydı. 120 günde kısıtladılar işsizlik ödeneğini ve geçindirmekle yükümlü olsun ve olmasın asgari ücretin 75'te biri kadar ödeme yaptılar. Ve siz 5 yıl içerisinde müthiş bir gelir kazandırdınız daireye, sosyal sigortalar dairesine. 5 yıl içerisinde. Bu 5 yıl içerisinde kaç defa af ilan ettiniz? 5 yıl içerisinde kaç defa af ilan ettiniz? 4 defa, 5 defa. Bilemeyik ki af ilan edilmesinin sebebi de dairenin primlerini, toplaması gereken primlerini toplayamamaktan aciz olduğu için af ilan ettiler. Ve siz af ilan etmenize rağmen
kısa bir süre içerisinde ciddi bir artıya geçirdiğiniz fonu ve bu parayı da attınız. Şimdi bunu alacak olan emekli 3 ay rahatlayacak. 3 ay bir derin bir oh çekecek. 4. aydan sonra ne olacak? Asgari ücretin altında almaya devam edecek. %10 artış zaten geri döndü idaremeyiz. Bunu geçici maddeyle karar almaya çalıştılar ama bunu yapamadılar. Ki daha önce 2007 yılında sanırım maaş skalasında iyileştirme yapılmıştı. Özellikle düşük maaş skalasındaki o bölüme diyelim biraz daha yüksek. Orta seviyedekilerine daha da biraz daha az yükseği ve en yüksek maaş alanlara ise daha da az artış vererek. Yani çok alana, çok maaş alana az artış, az maaş alana biraz daha fazla artış yaparak maaş skalasına iyileştirme yapıldı. Artı yine bunu bugün ikramiye veriyoruz diye, 40 bin TL ikramiye veriyoruz diye bayram yaptıran, sözüm ona bayram yaşadan UBP iktidarıydı. Asgari ücret arttığında emeklilerin maaş skalasında gelir değişikliği olurdu. Neden? Çünkü en düşük emekli maaşı asgari ücrete denkti. Bunu da kaldıran yine UBP idaresiydi. Yani bu neye benzedi? Eşeği kaybederler, onda eşeği kaybettiler, ondan sonra buldular diye sevinirler. Kaybeden de sizsiniz. Eşeği kaybeden de sizsiniz. Yani çok değişik şeyler. Tabii bugün bunun yanında Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası üyeleri, öğretmen hocalarımıza bir eğitim çalışmasıyla katılmak amacıyla güzel yurtta bulundum. Tabii ki özellikle maaş rejiminde, yani maaş hesaplama rejiminde yaşanılan sıkıntılar ve adaletsizlikler dile geldi. Daha önceden maaş bağlama oranı %70 iken bu 25 yıl çalışan bir sigortalının maaş bağlama oranı 16.76 sayılı yasada 2012 öncesi %70 iken 2008'de sosyal güvenlik yasasıyla bu %57.5'a düşürüldü. Tabii orada bir düşüş söz konusu oldu. Doğruya doğru. Ne oldu? Akabinde sosyal sigorta yasası kapsamında çalışanların da aynı şekilde uyarlanması amacıyla yine maaş hesaplama rejimi değişti. Daha önceden işveren statüsünde çalışan bir sigortalının her iki senede bir basamak yükseltme hakkı varken bu sınır tamamen ortadan kaldırıldı. İsteyen istediği basamaktan yatırabilir. Neden? Çünkü tüm yatırımların dikkate alındığı bir sistem gelişti, getirildi. Ama Avrupa'da son 10 yılın en yüksek 5'i ve 6'sı dikkate alınmaktadır değerli dostlar. Yani eskiden nasıldı? Son 7 yılın en yüksek 4 yılının ortalaması dikkate alınarak bir hesaplama yapılırdı, bir maaş hesaplaması yapılırdı. Avrupa'da da halen de aynı şekilde devam ediyor. Ama orada ne vardır ki bizde olmayan eksik bıraktığımız? Cetvellendirme, meslek kodlaması. Kamu görevlilerin tabii ki bir maaş skalası bulunmakta. Kimisi o üçüncü derece göç yasası öncesi girenler onun ikisinden, üniversite mezunu olanlar onun ikisinden bu göç yasası yürürlüğe girdikten sonra 9'a 3 oldu. 9. 3. bareminden bu şekilde bir maaş skalasına dahil olur. Gerek öğretmen gerekse kamu görevlisi. Ama özel sektörde halen daha önemli bir kısmı, özel sektör emekçisinin önemli bir kısmının yatırımları halen daha
asgari ücret üzerinden yapılmaktadır. Azımsanmayacak kadar yüksek bir rakamdır bu. Azımsanmayacak kadar yüksek bir rakamdır. Tabii bu ne yaratır? Asgari ücret üzerinden yatırım yapan birinin 25 yıl sonunda asgari ücretin %60'ı kadar maaş almasını getiriyor. Bu ciddi bir tehlikedir. İşte bunu muhasebeci göremez. Muhasebeci küçümsemek anlamında değil. Muhasebeci ne der? Senin gelirin budur, giderin budur, balans budur, bu kadar artıdasın, durum bu. Bilanço. Ama aktuarya senin bu gelir gider durumunda 10 sene sonra veya 15 sene sonra ya bu sistem sürdürülebilirdir ya da değildir diyebilir. Ki 2035'te dediğim gibi sigorta emeklileri tamamen fakirleşecek. Bu ciddi bir tehlikedir. Günü kurtarmak adına özellikle Kasım sonu dağıtacaksınız. Madem bu kadar çok cömerttir Çalışma Bakanlığı, neden Ekim sonu, bu ayın sonunda dağıtmadığınızda Kasım sonunda dağıtma karar verdiniz? Bankada para durur. Yoksa 3 aylık faize yatırıldı o para da, o yüzden 3 ayın dolmasını beklersiniz. Neden Ekim sonunda verilmiyor da Kasım sonunda veriliyor? Ha diyecekler 6 Kasım'a kadar olan müracaatlar. Açık söyleyeyim, zaten herkes de bilir. Bir yoğunluktan dolayı, müracaat yoğunluğundan dolayı yapılan başvurular 3 aydan önce maaş bağlanamıyor. Yaşanan yoğunluktan dolayı. Aklımızdan dalga geçmeyin ya. Aklımızdan dalga geçmeyin, gözünüzü seveyim. Ekim sonunu vereydiniz o zaman emekliye. Yok, Kasım sonu verildi de 6 gün içinde unutmazlar herhalde. 40 bin TL 6 gün içerisinde tükenmez. Yazık. Yazık. Gerçekten çok yazık.

Evet, tabii bu eğitim çalışmalarında öğretmenlerin mali açıdan emekliliklerinde neler, ne gibi sıkıntılar yaşayacağı noktasında birkaç bilgi alışverişinde bulundu. Tabii ki öğretmenler, orta eğitim öğretmenler sendikasında yaptığı çalışmalar vardır. Nedir bu değerli dostlar? Artık yani telaffuz etmekten gerçekten yorulduğum genel aylık prime esas kazanç ortalaması denilen bir terim vardır. Genel aylık prime esas kazanç ortalaması. Nedir bu genel aylık prime esas kazanç ortalaması? Her yılın Mart, Haziran ve Eylül aylarında o aylara ait yatan prime esas kazanç toplamlarının beyan edilen günlerin toplamına bölünüp 30 ile çarpılmasından ortaya çıkan bir rakamdır. Yani Mart ayında prime esas kazanç toplamları toplanıyor. Bunu prime esas kazanç toplamlarının her birine tekabül eden günler de toplanıyor, bölünüyor. Prime esas kazanç toplamlarının beyan edilen günlere bölünmesinden, gün toplamına bölünmesinin 30 ile çarpımı mıdır? Her yılın Mart, Haziran, Eylül ayında. Ve bu üçünün ortalaması alınıyor. Bu şu anda 85.440 TL'ye yakın bir rakamdır. 1676 sayılı sosyal sigorta yasasında. Sosyal güvenlik yasasında ise 60.277'dir. Şimdi diyeceksiniz ya sosyal sigorta yasasında neden bu kadar yüksek? Çünkü sosyal sigorta yasasında artık özel sektör çalışanı kalmadı çok. Hepsi şu anda sosyal güvenlik yasasında mevcut. Peki sosyal sigorta yasasında bu kadar yüksek olmasının sebebi sigorta sayısının gittikçe azalması artı 2008 öncesi işçilerin sistemde artık dominant olmasıdır. 2008 öncesi devlette işçi statüsünde çalışanların veya geçici statüde çalışanların yine 1676 sayılı sistemde yatırımların devam etmesidir. Peki sosyal güvenlikte neden bu kadar düşük? Çünkü azımsanmayacak kadar bir kısım asgari ücret beyan etmektedir. Asgari ücret beyan etmektedir. 60.277. Yani beyan edilen prime esas kazançların ortalaması aylık şu andaki asgari ücretin altında. 6.618'di. Ocak'ta yanılmıyorsam. Temmuz'da 70.893 oldu. Ocak başlangıcında 60.000 ama bir öncekinde 51.000. Yani bu 9.000 TL veya 10.000 TL'ye yakın bir kısım miktar asgari ücretin üstündedir. Eksik bırakılan nedir burada değerli dostlar? Eksik bırakılan şudur. Az önce de söyledim. Özel sektörde çalışanların önemli bir kısmının maaşı asgari ücret üzerinden beyan edilmektedir. Artı bir diğer gelir kaybı ise sosyal güvenlik fonu açısından memurlar tarafından yapılan ek mesailerin hiçbir şekilde prime esas kazanç hesaplamasında dikkate alınmaması. Bu hem sosyal güvenlik fonu açısından ciddi bir gelir kaybıdır, hem çalışan emekçi açısından, kamu emekçisi açısından ciddi bir gelir kaybıdır. Demek ki bir çark kuruldu ortada, bir sistem kuruldu 2008'de. Ama bu çarkın dişleri az. Dişleri şu anda yani eksik. Ve bu çark dönmüyor. Ve şu anda değerli dostlar, toplanan primlerin
önemli bir kısmı sosyal güvenlik fonu adı altında toplanıyor. Bu 40 bin lirayı verecekler ya, bunların %90'ını şu anda sosyal güvenlik fonu topladı. Bu primleri verilecek olan, bu biriken parayı dağıtıyor, ulaşıyor. Yani bizden sonra şu anda aktif çalışanlar, bu sistemin içinde aktif çalışanlar olarak bizler çocuğumuzun tabanından yiyoruz biz. Çünkü katılım yöntemiyle finanse edilen bir sistemde bu. Biz çocuğumuzun tabanından yedik şu anda. Ha, verilmesin mi? Verilmesi değil önemli olan. 3 ay rahat bir nefes alacak emekli. Ve ondan sonra ne olacak? Yine asgari ücretin altında almaya devam edecek. Aylar öncesinden hayat pahalılığını dondurmak için bu binleri, on binleri meclis yoluna sokağa döken insanlar, bu yöneticiler. Ne oldu? Ansızın Karpaz açıklarında petrol buldular. Ve dağıtıyorlar bol cepten. Aylar önce siz bu insanları sokağa döktünüz ya. Meclis duvarlarını yıktırdınız bu insanlara. Hayat pahalılığını dondurmak adına. Peki ne oldu da şimdi 40 bin TL veriyorsunuz? Bir de bugün ki düşünün, hükümetin 4 yıllık icraatını anlatacak hükümet o dönemde, yine sendikalar eylemdeydi. Bugün Elsen, BES yine UVP'nin 50 icraatı, hayatı kolaylaştıracak 50 proje adı altında yaptığı şeyde, tanıtımda yine sendikalar kapının önündeydi. Her şey güllük gülistanlık görünüyor. Kendilerine sorsanız her şey güllük gülistanlık. Ama insanlar, emekçiler feveranedir aşağıda. Otel kapısının önünde. Ne memleket ama değil. Yani öyle bir 50 proje, hayatı kolaylaştıran 50 proje vardı. Yani rahmetli Münir Özkul'un Şener Şen'le ki yaptığı diyalog geldi aklıma. Yahu Ziya, anladık atan, bari yutulur cinsen olsun oğlum. Ya abi sen daha hiç söylediğime inanmam der Şener Şen. Döner Münir Özkul da der, turşucu Kazım, sen daha üçül at der biraz. Tamam, bundan sonra üçül atlar. Ama artık cömertliği üstünde hükümeti şimdi desteksiz atmaya başladılar artık. Desteksiz atmaya başladılar. Desteksiz atmaya başladılar. Evet, tabloyu bir daha yansıtalım. Çam yaplacı. Evet, 2 Şubat 1967'den itibaren doğum tarihi, 2 Ocak 1967 tarihinden itibaren doğan her sigortalı 50 yaştan 51 yaşa 9000 prim günü olduğu durumunda, şayet 9000 prim günü yoksa en az 5400 prim günü ve son 5 takvim yılında 600 günü varsa 56 yaşında. Tabii bu kademeli olarak yaş 51'den 60'a çekildi ki yasanın esas şeklinde, değerli dostlar, 1676 sayılı yasada yasanın esas şeklinde emeklilik yaşı 60 idi. 1992 yılında yaş 50 ve 55'e çekildi ve 2 Şubat 1977 ve sonrası tarihinde doğan her sigortalı 9000 prim günü varsa en az 60 yaşında emekli olma hakkı vardır. Şayet 9000 günü yok, en az 5400 prim günü varsa 63 yaşında emekli çıkabilir. Ki bu son gördüğünüz son satırda da 2 Şubat 1977 ve sonrası tarihinde doğan her sigortalının emeklilik yaşı 9000, sosyal güvenlikteki gibi şayet 9000 prim günü varsa 60 yaşında, 9000 prim günü yoksa şayet 5400 prim günü var, en az 63 yaşında emekli çıkabilir. Tabii buna istinaden 55 yaşında emeklilik var mı yasada? Evet,
vardır. Ama yasa öyle bir şart sunuyor ki değerli dostlar, çıkmayı verin demenin yeridir. Çıkmazsanız, çıkmazsanız daha iyi olur. Nedir? 55 yaştaki emeklilik. Yani 16-76'sı 2 Şubat 1977 ve sonrası doğduğunuzu kabul ederek söylüyorum bunu. 9000 gününüz vardır, 55 yaşındasınız. 60 yaşında çıkmanız gerekirken 55 yaşınız canınıza tak etti artık. Ben çıkmak isterim emekli. Çıkabilirsiniz. Ama yasa size ne diyor? 55 yaşında çıkabilin. Ama erken emekli çıktığın her yıl için, ki bu 5 yıldır 60 dediğim gibi, %30 indirimli alırsınız maaşı. %30 indirimli alırsınız maaşınızı. Yani bağlanacak olan maaştan %30 kesintiyi göze alacaksınız. Peki erken emekli çıktınız, %30 indirimli aldınız maaşınızı. Ve dediğiniz ki bir müddet daha çalışmaya devam edelim. Emekli, erken emekli olduktan sonraki çalıştığınız sürelerde yatan prime, esas kazançlar hiçbir şekilde maaş ayarlanmasına dikkate alınmaz. Ne olur bunlar? Eğer 55'ten 60'a kadar 5 yıl çalıştınız ve prim yattı, primleriniz yattı. Bu primlerinizi 65 yaşında toptan ödeme olarak alabilirsiniz. Şimdi bu 73-2007'de de aynı şekildedir. 73-2007'de de aynıdır bu. Ama 16-76'nın 73-2007'den, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, 73-2007'nin 16-76'dan farkı şudur. Şayet tek sosyal güvenlik esası kapsamında erken emekli çıktınız, maaşınız %30 indirimli aldınız ve daha sonradan tekrardan çalışmaya başladınız 5 yıl boyunca. 65 yaşına geldiğinizde bu yatan 5 yıllık süreyi 55 ile 60 arasında tüketici, her yıl ilan edilen tüketici fiyat endeksi oranında, enflasyon oranında faiziyle birlikte 65 yaşını doldurduğunuzda toptan ödeme olarak alabilirsiniz. Şayet 16-76 sayılı yasa kapsamındaysa erken emekliliğiniz, yandım anam keten elban. Ne olur? Hiçbir şekilde tüketici fiyat endeksi oranında faiz almaz bunlar. Hele Türk lirası gibi devamlı değer kaybeden bir para birimi de bunlar çul olur bu paralar. Çul demeyip pul olur bu paralar. Neden? Hiçbir şekilde güncellenme katsayısı dedikleri, Türkiye'de buna güncellenme katsayısı uygulanmaz ve paranız o 55 ile 60 yaş arasında erken emeklilikten sonra çalıştığınız o süreler heba olur. Yatan primler, toptan ödeme alacağınız o primler 65 yaşına geldiğinizde heba olur. Bunun tabii ki bu çok önemli bir dezavantajdır 16-76 sayılı yasada. Ama en önemlisi değerli dostlar, 20 yıl çalışan bir sigortalı, özür dilerim, 20 yıl çalışan bir sigortalı maaş alıyor, üstüne süt dönüyor, 10 yıl daha çalışıyor, maaş ayarlamasına başvuruyor ve maaşında hiçbir değişiklik olmuyor. Bunu bir sigortalıya söylediğinizde, maaş ayarlamasına başvuranla maaşında hiçbir değişiklik olmayan bir sigortalı, keşke kaçak çalışsaydı, keşke kayıt dışı çalışsaydı. Bu ciddi bir tehlike. Ve emekli olduğundaki baremden bir miktar daha yüksek, yani 6000

Çünkü 2007'de bu dördüncü basamağı tekabül eder. Aynı şekilde cetvellendirme yaptığında ki meslek kodlaması ve her mesleğin bir minimum asgari ücreti olması gerekir. Yani bir öğretmenle, özel okulda çalışan bir öğretmenle bir hademenin aldığı maaş aynı olamaz. Olamaz ya yani. Olamaz. 5 yıllık iş tecrübesi olan bir mimarla 25 yıllık iş tecrübesi olan bir mimarın aldığı maaş aynı olamaz. Üniversitede prof ünvanına sahip bir hocanın aldığı maaş asgari ücretin bir tık üstünde olamaz ya. Bunu dairenin kontrol etmesi lazım. Ki dairede sosyal sigorta dairesinin Bordro kontrol servisi de vardır. Adı üstünde. Bordro kontrol servisi. Allah'ın bakan. Ama neye göre kriter? Hangi kritere göre? Çünkü cetvellendirme yok. Ama bir işverenin baktığınızda beyan ettiği gelir basamağı bellidir. 6. basamaktır. Talep ederse bunu 8. basamağa, 10. basamağa yükseltebilir. Ki 2012'den sonra bu tamam değişti. Çünkü neden burada basamaklar arası geçiş 2 senede birdi 2012 öncesi. Daha sonradan bu tamamen ortadan kaldırdı. Neden? Tüm yılların dikkate alındığı bir hesaplama sistemi. Ama Avrupa'da da böyle değil. Fransa'da böyle değil. Ama Fransızların kafası çalışmaz ya bizim gibi. O yüzden. Fransızların kafası çalışmaz. Almanların aynı şekilde. Kafası çalışmaz. O yüzden onlar biraz çağın gerisinde kaldılar. Biz bu çağın ilerisindeyiz. Bak 40 bin TL'de şey dağıttık. Teberru dağıttık. İkramiye dağıttık. 50. yıl münasebetiyle. Ne güzel ya. Ve son 10 yılın en yüksek altısı dikkate alınarak şey yapıyor. Ve emeklilik yaşı da sabit değildir orada. Yaş ömrü lifetime'a göre değişiyor. Ama insanlara sisteme dahil olduğunda şey demezler. Hadi vazgeçtim, senin doğum tarihin neydi? 10 yıl birden atmaz sistemin içinde şey yapan biri. Yatırmaya devam eder. Ama bir gecede, Şubat 2012'de bir gecede siz insanların yaşını 37 yaşında, 77 doğumlu olan biri 2012'de 35 yaşındaydı. 35 yaşındaydı. 50 yaşında emekli olması beklenirken siz o yaşı 25 yıl yukarı çektiniz ya. Yani 25 yılda o sistemde tutmak zorunda. Çalışmaya mahkum ettiniz. Çok insan vardır. 77 doğumlu olup, 76 doğumlu olup şu anda 25 yılını dolduran da emeklilik yaşını bekleyen. Çok insanlar. Çok. Yani çok adilane bir şey olmadı. Ki burada yapılması gereken neydi? Çalıştığı yıllar işe giriş tarihi dikkate alınarak, ki Türkiye'de öyle yapıldı en azından. En azından bir şekilde minimize edildi. Ama bizimkilere sorsan böyle bir çalışma yapamazlar. Neden? Çünkü yoktur yani. Yoktur yani. Öyle bir altyapı yoktur. Öyle bir altyapı yok. Evet. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Sorunda 14 bin iken bir para vardır. Ben buradan Çalışma Bakanlığı'na çağrıda buluyorum. Çıktı yani bu paranın son 3 yılda ödenen ilaç meblağları nedir? Emekliye ödenen ilaç meblağları nedir? Bağlanan maaşların miktarları nelerdir? Yapılan maktu ödemelerin miktarları nelerdir? Bir de bunlar yatıralım masaya. Bu para nasıl birikti? Siz 2 yılda 30 milyon ki Sayın Sadık Kardinal 30 milyon eksideydi, 7 milyar artıda bıraktı. 1,5 senede 7 milyar para topladı.
1,5 senede 7 milyar para toplandı fonda. 30 milyar borçla devraldı. Kendisi söyledi bunu. Bu ama yapılan kısa vadeli ödemelerdeki durumu bir görelim son 3 yılda. Müracaatlar, ödemeler ne kadardır? Onları görelim. Aktuaryal denge 3'e 1, 3'ün 1'idir, tamamdır. Aktuaryadan anladığımız budur bizim. Ama bugün size söylüyorum. Bir aktuarya uzmanı, prof diyor ki bu şekilde maaşlar, bu şekilde devam ederse 2035'te fakirleşmeye başlayacak toplum. Bu ciddi bir tehlikedir. İşte aktuarya bunu öngörür. Onun öngörüsü budur. Deniz Bektaş hakkımızı geri ver. Ne deyin? 55 yaş. Bugün herkes, beni gören herkes söylüyor. 55 yaş gelecek mi? 55 yaş gelecek mi? Ki Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın basın bürosu şu arar bakar her tarafta yazar. Bir türlü de bana ulaşamıyor o basın bürosu. Her aralığın 23'ünde bana mesaj atar doğum günü kutlu olsun diye. Ama bir türlü numaramı bulup beni aramıyorlar. Anlayamadım gitti. Her aralığın 23'ünde bana mesaj atarlar. Doğum günün kutlu olsun. Ama bir türlü bana ulaşamıyorlar. Çalışma Bakanlığı'nın basın bürosuna göreve davet ediyorum. Açın bakın Oğuzhan Asiboğlu'nun yaptığı açıklamanın, Sayın Oğuzhan Asiboğlu'nun yaptığı açıklamanın altına yazılanları bir okuyun bakalım ya. Da arayın beni. Beni arayın ha. Eşimi değil beni arayın. Eşimi değil beni arayın. Kardeş bir bana mantığını nasıl bir sistem kurarak benden 10 yaş küçük birinin şayet kamuya bravo Serkan kardeş sınavla girerse benden önce emekli nasıl çıkar yahu. Evet çok güzel. İlk yatırımı benden sonra başlayacak ama kamuya sınavla memur olarak olunca 5 sene daha erken emekli olma hakkı kazanacak. Gireyim ben de 50 yaşında sınava memur olayım acaba? Deli olma Serkan. Deli olma kardeş. Tek söyleyeceğim sana. Yani tanıdığım için bu böyle bir samimi şekilde konuşuyorum sevgili Serkan'la. Deli olma kardeş. Deli olma. Olma deli olma. Sakın. İşte bu sosyal güvenlik, tek sosyal güvenlik adı altında böyle bir sistem yarattılar. Daha sonra 73-2007 sayılı sosyal güvenlik yasasını 30-96 hizmetlerin birleşmesi yasasına 2012 yılında dahil ettiler. Allem gallem ettiler. Tek sosyal güvenlik de. Tek sosyal güvenlik nedir? Emeklilik yaşı aynıdır ya. Ve sevgili Serkan'ın dediği gibi ben geçici olarak girdim, işçi statüsünde girdim. 1900 ya da 2000'li yıllar, 2003'te ben 78 doğumluyum. Şu anda 49 yaşındayım ve 60'ta çıkacağım. Ama fakat 1979 doğumlu bir sigortalı 2003'te işe başlayacak. 2008'den sonra aday kadro ya atanacak bir memur, kamu görevlisi olarak ve 55 yaşında emekli çıkma hakkı olacak. Serkan arkadaşımızın feveranı budur. Çünkü Serkan 1 Şubat sabahı gecesi yattı. Daha pardon 31 Ocak gecesi yattı. 1 Şubat'ta kalktığında beni aradı. Dedi ki kardeş ne zaman emekliyecek? Dün 50'ydi kardeş bugün 60. Kusura bakma. Serkan beni 1 Şubat 2012'de aradı. Kardeş dün 31 Ocak tarihiyle dün 50'ydi ya. Ha 1 Şubat kusura bakma 60 yaptık seni emeklilik yaşı. Ne güzel sistem değil. Bununla da övünürler ya. Ve döndüler. 2017 sanırım. Ekledi şey ya. Sosyal güvenlik sisteminde yani sosyal güvenlik sisteminde yatırımı olan 2008 sonrası sosyal güvenlik sisteminde yatırımı olan ve 2008 öncesinde sigortalı olan bir sigortalının
hizmetlerin birleşilmesi 3096 sayılı yasanın faydalanması şartıyla 55 yaşında 25 yılı varsa emekli çıkabilir. Hizmetlerin birleşilmesi yasası tahtında. 79 doğumlu olan birisi kamuda çalışmaya girdiyse 2008 sonra 55 yaşında emekli çıkabilir. Ama Serkan Şah gibi, sevgili Serkan gibi der de 78 doğumlu oldum. 2003'ten beridir çalışır. Onların da yaşı 60. Ne güzel. Çok güzel bir sistem. Bunun adı adil bir sosyal sigortalar sistemi, sosyal güvenlik sistemi. Ve tek sosyal güvenlik de diyorlar buna ya. Yani öldüm bittim Allah aşkına. Ki nedir burada? 2008 sonrakiler, tüm sigortalılar, özel sektör ve kamu çalışanlar dahil oldu bu sisteme. Ama öyle bir sistem yarattılar ki, yani halen daha tek sosyal güvenlik sistemi ne zaman kalkacak? Yani tamamen yürürlüğe girecek. Şu anda bir sosyal güvenlik sistemi var. Kimisi 2008 sonrası özel sektörde çalışmaya başladı ve daha sonra devlete girdi. Onlar tek sosyal güvenliğe tabi. Ama 2008 öncesi sigortalı olup 2008 sonrası kamuya atananlar 55 yaşta çıkıyor. Herhangi bir maaşın dilime tabi olmadan. Ama Serkan yarın öbür gün, sevgili Serkan, yarın öbür gün ben sıkıldım anasını satayım, emekli oluyorum derse 55 yaşında %30 indirimle alacak maaşını. Ve bunun adı da adilane bir sistem. Ve 48 yaşından sonra da devlet sınavına gireyim mi der. 55 yaşında emekli çıkmak için. Ya deli olma Serkan kardeş. Yapma. Ne diyeyim artık yani. Bu ciddi bir şeydir. Yani diyecek bir şeyim yok ya. Allah, ciddiyim bu konuda. Diyecek bir şeyim yok. İnsanların şu andaki derdi, kimisi, bakın söyleyenler de vardı ya, 40 bin lira emekliye çok mu görürsünüz? Az bile görürük. Azdır bu. Bu zaten toplantıya girdiklerinde 20 bin diye çıktılar, talimat geldi 30 bin, yok mu arttıran 40 bin lira, öyle bağlandı. Yok mu arttıran denildi. En sonunda 40 bine karar kıldılar. Ama aylar öncesinden meclisin yollarına döktüler bu insanlar, hayat pahalılığı dondurulsun diye ya. Ne kadar samimi olduklarını görmemiz lazım hep birlikte. Ve çıkarlar da övünürler, derler ki biz 40 bin lira veriyoruz. Yarın o bir gün buna imza atanlar sakın ola demesinler. Aman bu ödeneği keselim de fonu zarar uğradık. Ah, fonu 2 milyar bir çıkmada, bir çırpıda 2 milyar TL. Bana sakın deme bu para vardı zaten. Para vardır ya zaten, faiziyle biz bunu kaver edecek. Ya şu konu düşünülmesi gereken şudur. 2008'de kurulan bir sosyal güvenlik fonu vardır. Ve bu fon daha henüz az yüzü bir emekli sayısı vermedi. Toplanması gereken para ne kadardır? Ve şu anda ne kadar var kasasında? Ve şu anda fonun yapacağı yatırımlar, harcamalar ve yatırımlar bellidir. Fonun yönetiminde gerektiğinde 50. yıl, 60. yıl, 65. yıl, 60, bir de ben koyayım 66. yılda ikramiye dağıtmak var mıdır? Fonda biriken para da bu yasal mıdır? Bunu tartışmak lazım. Ve bugünkü idare meclisinin bulunduğu sayı 4 devlet temsilcisi, 3 tane işveren temsilcisi var. Ve bu fona, sosyal güvenlik fonuna öğretmenlerin de katkısı vardır. Hocalarımızın da kesintileri vardır, katkı koyar. Esnafın da vardır. Ki sosyal güvenlik fonunda, yönetim kurulunda 10 kişiden oluşmaktadır. Bunların 4 tanesidir devlet temsilcisi. Diğer 6 tanesi özel sektör temsilcisidir. Veya sendika, kamu çalışan emekçisi veya dediği esnafların temsil ettiği kişilerden oluşmaktadır altısı. Diyecek bir şeyim yok.
bu soruları da okumayı unuttuk. Fon yönetimi, bakın yani gerçekten katılım yöntemiyle finanse edilen bir sistemde aktuarya uzmanı olması gerekmektedir. Senelerle sigorta işleri, aktuarya işleri amirliği bir amir, bir 15 çiftçiyle idare edildi. Aktuarya uzmanı yoksa bu ülkede aktuarya uzmanı vardır. Hizmet satın alması lazım sosyal sigortaların noktada. Aktuarya sadece kaç aktif, kaç pasif sigortalı, kaça kaçtır onunla değil. Öngörü yapması lazım. Forecasting dedikleri odur. Öngörü yapması lazım ve şu anda bir aktuarya uzmanı kaçınıyor. Beşinciydi söylüyorum bu programda. 2035 sonu itibariyle bu ciddi şekilde fakirleşmeye başlayacak sosyal sigorta emeklisi. Bu ciddi bir tehlikedir. Ve hiçbir sosyal güvenlik sistemi kar amacı gütmez. Kar amacı gütmez, o parayı çalıştırır mümkün mertebe. Bakın yani sosyal güvenlik yasası 2006'da yürürlüğe giren sosyal güvenlik yasasında ilk 15 yıl Türkiye'de ilk 15 yıl için %2,5, sonraki her yıl için %3'üydü. Daha sonradan bu %2'ye düşürüldü. Neden %3'üydü? Çünkü sistemde maaş bağlama oranından bahsediyorum. Sistemde sigortalı mümkün mertebe sistemde tutabilmek, primini tahsil edebilmektir burada. Ama ilk 15 yıl %2,5'tur, sonraki her yıl için %2. Ve asgari ücretten yaptığını düşün. Ve öyle bir noktaları değerli dostlar, 15 yıl asgari ücretten yatırım yapan 63 yaşında 3 yıl sonra emekli çıkacak. Alacağı maaş asgari ücretin %60'ıdır. 25 yıl yatırım yapan 60 yaşında emekli çıkan birinde yine alacağı maaş asgari ücretin %60'ıdır. Ha bir de maaş ayarlama, çalışmaya devam etsin. Aynı şekilde maaş ayarlamasına, maaşında hiçbir değişiklik olmadı be kardeş. Ya da maaşında bir gıdım yüksek ve maaşında 30 lira değişik oldu. Günahtır ya. Ya bunu diyorum size yani o 15 yıldan 20 yıldan emekli çıktı. Çalışmaya devam etti 10 yıl daha. Ve maaş ayarlamasına başvurdu. Maaşında bir değişik olmadı. Ve bunu keşke kayıt dışı çalışsaydım diyen insanlar var. Keşke kayıt dışı çalışaydım. Tehlike budur arkadaşlar. Tehlike şey değildir ya ödenen evlenme yardımları. Tehlike o değildir. Tehlike değildir analık yardımları. Zaten sosyal güvenlik sistemi ilk sınavını pandemi döneminde sınıfta kalarak verdi. Sınıfta kaldı sosyal güvenlik sistemi. Ki işsizliğe başvuranlara o dönemdeki Faiz Sucuoğlu'ydu Çalışma Bakanı yanılmıyorsam 120 günde. Ve geçinilmek yükümlü olsun veya olmasın asgari ücretin 75'te biri kadar oldu. İşte orada şey yaptı. Ama Türkiye'de bakın ücret garanti fonu vardır. Tabirin yanlış söylemiş olabilir. Ücret garanti fonu. Ki işsizlik priminden %1 kesinti yapılarak bu ne için böyle bir fon vardır? Konkordato ilan eden büyük firmalarda toplu işten çıkarma olduğunda 3 ay boyunca asgari ücret oranında oradaki çalışan mağdur olan emekçilere yardımcı olmak amacıyla fon vardır. Siz sosyal sigorta emeklisini veya sosyal güvenlikten emekli olanların maaşını iyileştirmek için fon yaratın. 1992'de 93'te yanılmıyorsam bir kitapçık geçti elimde. Çok sevdiğim bir büyüğümün bir bürokrat olan yani çok değerli insanlar da var bugün ülkenin bürokrasi noktasında bu ülkeye hizmet vermiş büyüklerimiz de var. Yanılmıyorsam Özkan Murat'ın Çalışma ve Sağlık Bakanı'ydı. Olabilir, Çalışma ve Sağlık Bakanı olabilir. Yani Çalışma Bakanlığı olduğu dönemde seyri seferlerden kesilen
harçların bir miktarıyla da katkı yapılacaktı ve bir ciddi bir bütçe yaratılıp sosyal güvenlik sistemi getirilecekti. O dönemde ve o dönemde de yanılmıyorsam müsteşarımız kulakları çınlasın Hasan Sarıcı hocamızdı. Böyle fon yaratarak yani maliye katkı koysun derler. İşte asgari ücret 46 bin lira maaş alır ya da 23 yıl çalışıp son 6 yıl işveren statüsünde yatırım yapan ve 56 bin 57 bin TL asgari ücretinin altında maaş alan bir işveren ne sübvansiye maksadına. İşte böyle fonlar yaratın. Çıkamazsanız işin içinde. Ama siz fon değil yaratmaya değil 40 bin TL dağıtma. 57 bin TL alıyor ya. 57 bin TL. 23 yıl çalışan bir sigortalı. 23 yıl çalışacağım ben. Ve bunun son 6 yılı 6. basamaktan yatacak ve benim alacağım maaş 57 bin TL. Kabul edilebilir bir şey değildir bu. Ne güzel biz fon yaradırık. Sığınak fonu vardır. Sivil savunma fonu vardır. Fakfuk fon vardı bu zaman Türkiye'de. Her türlü fon vardı. %1 kesinti yapın ithal edilen mallardan bu fona bir girdi yaratın. Ciddi şekilde bugün değil, bugün 2026, 7 sene sonra görüşecek. 7 sene sonra bunun notunu alın. 7 sene sonra 2033'te görüşecek. Bu 40 bin TL'nin acısının nasıl çıkacağını. Zaten prim toplama yetisi yok dairenin. Şu andaki sosyal sigorta sisteminin. Neden? Çünkü belli 2 senede bir af ilan edersiniz. O kadar bir kanıksandı ki sakin olun. Hükümet değişir. Bir af daha ilan edilir. Günah. Günah. Sanırım vaktimizin sonuna geldik. Tekrardan hepinize iyi bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.

öğretmenin, ekonomik dayanışmasının en önemli kuruluşu olan Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatif Limited şirketi 3 Ekim 1958'den beri güler yüzlü ve anlayışlı yöntemiyle çağdaş kooperatifçilikte her zaman toplumun ve öğretmenin lider kooperatifidir. Kapsamlı, yaratıcı, yenilikçi, kişi ve kurumlara özen çeşitli piyasa segmentlerinin beklentilerini ve gereksinimlerini göz önüne alarak mevduat hesapları, kredi ürünleri, sigorta hizmetleri, otomatik ödemeler, kredi kartı, kolayca erişilebilir internet bankacılığı, üye kartı, indirimli olarak bilgisayar, tablet kredisi, solar enerji kredisi, makul faiz oranları ile yüksek müşteri memnuniyetini sağlamak önceliğidir. Çalışanının gelişimini destekleyip motivasyon ve iş tatmini yaratan kooperatifimiz, Kuzey Kıbrıs'ın farklı şehir ve bölgelerindeki şubeleriyle müşterilerinin her zaman yanındadır.

0: bol keyif, sınırsız seçenek. Kooperatifçilikte öncü kuruluş. Akdeniz'in eşsiz tatları ve masmavi denizin büyüsü. Alta Marea Restaurant and Lounge. İster uzun bir öğle yemeğinin keyfini çıkarın, ister gün batımında içeceğinizi yudumlayın. Ya da keyifli bir akşam yemeği için bize katılın. İtalyan şef Emiliano Lugo'nun hazırladığı unutulmaz bir gastronomi deneyimine bekleriz. Detaylar için Instagram Alta Marea Cairinha. Alta Marea, deniz kenarında, evinizin sıcaklığında.
1: Betyosim'de müzik devam ediyor.
2: Betyosim.com.
1: Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

elime yalan. Her yürek vefasız.

0: Betyosim reklam.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Veyto elektrikli şofben anında sıcak su 5399 lira.
2: Genç

olmaktır. Sağlıklı bir hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444-3376 ve 0392-225-2988.

0: Evinizin konforunu ve mahremiyetini tek bir dokunuşla yönetmeye ne dersiniz? TriHD duvarüstü panjur ve çit sistemleriyle yaşam alanlarınıza sadece estetik değil, kusursuz yalıtım ve üstün güvenlik katın, yazın bunaltıcı güneşinden, kışın soğuğundan ve dışarıdaki gürültüden anında uzaklaşın. Enerji tasarrufu sağlayan uzun ömürlü ve şık tasarımlarımızla evinizde kontrol tamamen sizde. 4 mevsim huzur ve modern çözümler için hemen internet sitemizi ziyaret edin.
1: Öğretmenlik hayalinizi şansa bırakmayın. Öğretmenlik alan sınavları ve eğitim bilimlerinde hedefinize doğru hazırlıkla ulaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nde alanında uzman eğitmenler, sınava yönelik güçlü içerikler, düzenli takip ve başarı odaklı eğitim sistemiyle sınav yolculuğunuzda yanınızdayız. Rakipleriniz çalışıyor. Peki siz, doğru bir biçimde mi hazırlanıyorsunuz? Yeni dönem kayıtları devam ediyor. Siz de hedefinize bir adım daha yaklaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarıya giden yol doğru hazırlıkla başlar. Bilgi ve kayıt için 0533 824 20 19. Master Plus. Hedefin

Gülşen İnşaat. 30 yıllık güvenin eseri, kalitenin imzası. 1996'dan bu yana 30 yıllık tecrübe ve kaliteyle inşaat sektöründe hizmet veriyoruz. Modern teknolojiler, uzman kadro ve güçlü bilgi birikimimizle size güvenli ve modern yaşam alanları sunuyoruz. Başarının kaliteden ve güvenilirlikten geçtiğini biliyor. Her projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Çünkü biz sadece binalar değil, güven inşa ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-48-48 www.halkeninşaat.com ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Güne denizin yanı başında enfes bir kahvaltıyla başlayın. Güneşin ve denizin tadını çıkarın. Gün batımında müziğin ritmine kendinizi bırakın. Kahvaltıdan gün batımına, Riva'da her an başka güzel. Lezzetli kahvaltılar, deniz keyfi, gün batımına eşlik eden sunset partiler ve çok daha fazlası. Riva'da unutulmaz anlar. Riva Beach Club Cafe Resto Bar, Lapta, Girne. Rezervasyon 0539 122 33 46.

0: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerini, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Formüller değil, sadece bizde vizyon. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi. Geleceğe açılan kapı. Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
1: Geleneksel lezzet, premium bir dokunuşla buluşuyor. Sarınç Premium, Lefkoşa'da Kıtams binası zemin katında sizi bekliyor. Özenle hazırlanan yemekler, döner çeşitleri, kebaplar ve birbirinden güzel tatlarla günün her saatine lezzet katın. Kebapçıların şişi, gelinin cidişi. Yerinde servis ve paket sipariş için 0548 898 00 11. Adamı derde kollar. Sarınç Premium, lezzetin özel hali. Aman aman avullar, adamı derde kollar.
2: Senin için acanımda. Bir otelin kusursuzluğu, bir restoranın temizliği, bir kafenin özenle hazırlanmış sunumu, misafir belki fark etmez ama iyi bir işletme detayların fark yaratacağını bilir. İşte o detayların arkasında Buffa Trading var. Profesyonel temizlik kimyasallarında üretici gücü, ambalaj ve kağıt ürünlerinde güçlü tedarik. İhtiyacınız olan yüzlerce ürün tek çözüm ortağında. Siz misafirlerinize en iyisini sunun, gerisini Buffa'ya bırakın. Buffa Trading, işletmenizin görünmeyen gücü.
3: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim. Barışın ve umudun sesi.

Öyle bakma. Anlayacaklar. İkimize karşı bu dünya bizi

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.

0: bakma. Anlayacaklar. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.
1: Radyo Sim 98.6 ve 89.5.

0: Radyo Sim Reklam.
1: Deniz kenarında keyifli bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezic Peanuts yanında, Yeni Boğaz içinde ise Ezic yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee. Kahvenin en güzel hali denizin kenarında.

0: Radyo Sim'de müzik devam ediyor.
1: 98.6 ve 89.5 Radyo Sim.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: gerekiyor sim. Reklam.
1: Ah, o da Vinci de ben de olsaydım.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Başarı. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Formüller değil, sadece bizde vizyon. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, geleceğe açılan kapı.

0: sigorta yanında.
1: Betyosim'de müzik devam ediyor.
2: Sizin radyonuz.
1: Betyosim
2: Kıbrıs'ın radyosu.

0: Mevsim reklam.
1: Su hayattır. Sağlıklı bir hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444 3376 ve 0392 225 2988.
2: Anne adayları ve anneler, sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak, Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi, Karakum, Girne ve Gençlik Yolu, Maosa'da. Adaş Bebe.

0: Akdeniz'in eşsiz tatları ve masmavi denizin büyüsü. Altamarea Restaurant and Lounge. İster uzun bir öğle yemeğinin keyfini çıkarın, ister gün batımında içeceğinizi yudumlayın. Ya da keyifli bir akşam yemeği için bize katılın. İtalyan şef Emiliano Lugo'nun hazırladığı unutulmaz bir gastronomi deneyimine bekleriz. Detaylar için Instagram Altamarea Cairinha. Altamarea, deniz kenarında, evinizin sıcaklığında.
1: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim, sizin radyonuz.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

Bir yaz gecesi otururken bahçede, ateş böceklerini seyredaldım. Hanım eli kokusu karışmış yasemine, ateş böceklerini

0: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerini, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Formüller değil, sadece bizde vizyon. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi. Geleceğe açılan kapı. Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
1: Deniz kenarında keyfi bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezich Peanuts yanında, Yeni Boğaz içinde ise Ezich yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee. Kahvenin en güzel hali denizin kenarında.
2: Betyosim'de müzik devam ediyor.
3: Sizin radyonuz.
2: Betyosim

0: Betyosim reklam.
1: Anne adayları ve anneler, sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi Karakum Girne ve Gençlik Yolu Mausa'da. Adaş Bebe.
2: Genç Yapı Market'te bu ay boş fırça hediyeli 125 bar yüksek basınçlı yıkama makinesi 9.499 lira.
3: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
0: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim. Sizin radyonuz.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: vardı.
1: Ben Radyo Sim reklam.
2: Kooperatifçilikte öncü kuruluş Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi. Tüm bankacılık hizmetleriyle yanınızda. Online hizmetleriyle internet bankacılığıyla çağdaş, etkin ve güvenilir kuruluş. Lefkoşa, Metehan, Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele şubelerimizde öğretmenlerimizin saygın kuruluşu. ÖYAK daima sizinle.
3: Su hayattır. Sağlıklı bir hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444 3376 ve 0392 225 2988.
4: Ağustos geldi. Niyarist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niyarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niyarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niyarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niyarist Bank, ne güzel şey düşünülmek.

0: bağlı sigorta yanında.
1: Ah, o da Vinci de ben de olsaydım.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Başarı. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Değil, sadece bizde vizyon. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi. Geleceğe açılan kapı.
1: Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
3: Deniz kenarında keyfi bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezic Peanuts yanında, Yeni Boğaziçi'nde ise Ezic yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee. Kahvenin en güzel hali denizin kenarında.
4: Bad Yusim'de müzik devam ediyor. Sizin radyonuz.
5: Radyo Sim.
4: Radyo Sim.
5: Herkesin.

0: Radyo Sim Reklam.
1: Anne adayları ve anneler, sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi Karakum Girne ve Gençlik Yolu Mausa'da. Adaş Bebe.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.